Benjamin Britten'ın Opus 15 keman konçertosunu solist Julia Fischer ve Luzern Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Julia Fischer, biz parçası olarak Johann Sebastian Bach'ın 2 numaralı partitasından Saraband bölümünü seslendirmek üzere tekrar sahnede.

Luzern Senfoni Orkestrası'nın solisti olarak sahne alan kemancı Julia Fischer, Johann Sebastian Bach'ın 2 numaralı partitasından Saraband bölümünü seslendirdi. Topluluğun konseri Dmitri Shostakovich'in 11. senfonisiyle sona eriyor.

Dimitri Shostakovich'in 11. senfonisini Luzern Senfoni Orkestrası'nın 18 Haziran 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Programımız Macar asıllı Amerikalı orkestra şefi ve besteci Antal Dorati'nin Obua için 5 parça serisinden Ağustos Böceği ve Karınca başlıklı eserle devam ediyor.

Antal Dorati'nin Obua için 5 parça serisinden Ağustos Böceği ve Karınca başlıklı eseri Eva Staino yorumladı. Programımızın bu bölümü Benjamin Britten'ın viola ve piyano için kaleme aldığı Lacrime başlıklı eserle sona eriyor. Yaylı çalgılar eşlikli düzenlemesiyle dinliyoruz.

Benjamin Britten'ın 1950 yılında bestelediği Lacrime başlıklı eseri, viyolacı Rivka Golani ve Andrew Davis yönetimindeki Toronto Senfoni Orkestrası seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Fransız arpçı ve besteci Marcel Tonnier'in solo arp için 1921 yılında kaleme aldığı Ormandaki Kaynağı başlıklı eserini ve Handel'in Joshua adlı oratoryosundan bir soprano aryasını dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne müzik tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Johann Sebastian Bach'la başlıyoruz. Bestecinin motet formundaki en iyi kompozisyonu olarak kabul gören Jesu, Meine Freude başlıklı eserini Zygmunt Klawa yönetimindeki Letonya Radyo Korosu ve Orkestrası seslendiriyor.

Johann Sebastian Bach'ın Jesu, Meine Freude başlıklı motetini Ork'ta Ivars Kaleis'in eşlik ettiği Zygmunt Sklava yönetimindeki Letonya Radyo Korosu ve Orkestrası'ndan dinlediniz. Francis Poulenc'ın Le Biche başlıklı bale müziğinden derlediği orkestra süitiyle devam ediyoruz.

Francis Poulenc'ın Le Biche başlıklı bale müziğinden derlediği orkestra suitini Bernard Haitink yönetimindeki Royal Concertgebouw Orkestrası'ndan dinlediniz. Fransız besteci Hyacinthe Jadot'un 1795 yılında kaleme aldığı Opus 3 Mi Bemol Majör 1 numaralı piyano sonatı var sırada.

Fransız besteci Hyacinthe Jadot'un 1795 tarihli Opus 3 Mi Bemol Majör 1 numaralı piyano sonatını Patrick Cohen'den dinlediniz. Percy Grainger'ın orkestra için kaleme aldığı Hillsong adlı eseriyle devam ediyoruz.

Avustralyalı 20. yüzyıl bestecisi Percy Grainger'ın Hillsong başlıklı çalışmasını Jeffrey Simon yönetimindeki Melbourne Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Polonyalı Handel olarak anılan barok dönem bestecisi Grzegorz Gerwazy Gorzycki'ye ait bir ilahi var sırada.

Polonyalı barok dönem bestecisi Grzegorz Gerwazy Gorzycki'ye ait ilahiyi Marek Toporowski yönetimindeki Sine Nomine Oda Korosu ve Concerto Polacco topluluğu seslendirdi. Thomas Aitz'in 2020 yılında orkestra için bestelediği Şafak adlı kompozisyonuyla devam ediyoruz.

Thomas Yates'in 2020 tarihli Şafak adlı kompozisyonunu bestecinin yönettiği Berlin Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Avusturyalı besteci Johanna Müller-Hermann'ın 1915 yılında yazdığı 5 Lied'inden seçkiler var sırada. Soprano Soraya Maffi'ye piyanist Simon Lepper eşlik ediyor.

Müller Hermann'ın Beş Lied dizisinden seçkiler dinledik. Johann Sebastian Bach'ın iyi düzenlenmiş klavye serisinden Mi minör prelüt ve fügün Igor Stravinsky'ye ait orkestra düzenlemesiyle devam ediyoruz. Piyanist Brad Meldo esere doğaçlamalarıyla eşlik ediyor.

Bach'ın 10 numaralı prelüt ve fügünün Stravinsky'ye ait orkestra düzenlemesini ve piyanist Brett Meldow'un doğaçlamalarını dinledik. Fransız arpçı ve besteci Marcel Tonnier'in solo arp için 1921 yılında kaleme aldığı Ormandaki Kaynağı başlıklı eseri var sırada.

0: Eserleriyle teknik ve armonik olarak arp repertuarına büyük katkı sağlamış Fransız besteci Marcel Tonnier'in 1921 tarihli Ormandaki Kaynağı başlıklı eserini Rita Costanzi seslendirdi. Programımız Handel'in Joshua adlı oratoryosundan bir soprano aryasıyla sona eriyor.
1: Indulgent heaven hath heard my virgin prayer.

0: Antik Müzik Akademisi'nin eşlik ettiği soprano Emma Kirkby, Handel'in Joshua adlı oratoryosundan bir arya seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye hedefini işaret ederek 86 milyonun birlik ve beraberlik içinde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğini söyledi. Türkiye'nin şaha kalktığını, kardeşliğin yeniden anlam kazandığını belirtti. Tarih yeniden yazılıyor, açın yolları, Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor, dedi. Erdoğan, terörsüz Türkiye süreciyle emperyalist planları altüst ettiklerini de vurguladı. Adalet ve Kalkınma Partisi 25. yaşını Ankara'da düzenlenen özel etkinlikte kutladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüz binler başkent Millet Bahçesi'nde buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a katıldığı 25. yıl kutlamasına özel hazırlıklar damga vurdu. Gökyüzündeki drone show ve ışık gösterileri ilgiyle izlendi. 25. yılına özel düzenlenen törende Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yeni katılımlar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 milletvekili ve 7 ilçe belediye başkanına daha AK Parti rozetini taktı. Böylece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclisteki sandalye sayısı 280'e yükseldi.

Adalet ve Kalkınma Partisi 25. yılı özel vizyon belgesini kamuoyuyla paylaştı. Belgenin adı İlk Çeyrek Asırdan İkinci Çeyrek Asra Değişime Yön Veren Türkiye. 69 sayfadan oluşan vizyon belgesinde AK Parti'nin Türkiye'ye dair yeni dönem hedefleri yer alıyor. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ilişkin atamalar resmi gazetede yayımlandı. 7 general ve 18 albay 30 Ağustos tarihinden geçerli olarak bir üst rütbeye terfi etti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadelede gelinen noktanın sahada elde edilen başarıların sonucu olduğunu belirtti. Bakan Güler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Bordo Berililerin mezuniyet töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye süreci de elde edilen güvenlik kazanımlarını kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinde 3 aşamalı görev yürütüldüğünü söyledi. Örgütün tasfiyesinin sahada izlendiğini, provokasyonların engellendiğini ve terörle mücadelenin sürdüğünü vurguladı. Çiftçi, yol haritasını tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme olarak açıkladı. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, cinsel taciz iddiasının ardından kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. Yazgan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkındaki taciz iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Göktaş, kamuoyuna yansıyan iddiaların son derece vahim olduğunu belirtti, sürecin yakın takipçisi olacağız, dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Avukat Hülya Şimşek, silahlı suç örgütü adına bir kişiyi arayıp tehdit ederek para talep ettiği gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suç örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'de yakalandı ve Türkiye'ye getirildi. Kurtuluş birçok suçtan kırmızı bültenle aranıyordu. Alihan Kureş'in başında olduğu suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 37 şüpheliden 17'si İstanbul'da yakalandı. Yapılan aramalarda 10 milyon lirayla yaklaşık 90 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi. Bugün ve yarın yurt genelinde sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek. Güney ve doğu kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken Ankara ve İstanbul'da yağış öngörülmüyor, İzmir'de ise rüzgar etkili olacak. İran'la ABD arasına varılan ateşkesin bitmesine günler kala Hürmüz bilmecesi çözülemiyor. Trump söylemini bir adım daha öteye taşıdı. Yakın zamanda Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak ilan edeceğini söyledi. İran'dan Trump'a tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla, dedi. Endonezya'nın Flores adası 7,7 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Spor. Trendyol Süper Lig'de heyecan dün başladı. Son şampiyon Galatasaray sezonun açılış maçında Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı. Ligde bugün 4 maç oynanacak. Program şöyle: saat 19'da 2 maç var. Kasımpaşa Trabzonspor'la, Tümosan Konyaspor'da Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'u gösterdiğinde de 2 maç başlayacak. Gençlerbirliği Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü de Korendon Alanyaspor'la mücadele edecek. Bu maçlar TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. TRT Radyo 1'den canlı olarak yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Günaydın, burası müzikte kalitenin adı TRT Radyo 3, renklerin içinden başladı. Ben Uğur Haspolat, yaklaşık bir saat boyunca müziğin farklı renkleriyle sizlerleyim. Tatlı bir Stevie Wonder parçasıyla başlıyoruz. I just called to say I love you.

Stevie Wonder'ın dünya çapında en çok satılmış teklisi, özel birini, sade bir aşk mesajıyla arayan biri hakkındadır. Wonder'ın tarzının biraz daha değiştiği, funk dışında bunun gibi yumuşak seslere sahip parçalara geçtiği dönemi de temsil eden şarkılardan biri I Just Called To Say I Love You. Şimdi 2WZRD çalışması dinleyeceğiz Amerikalı grubun.

aynı isimli ilk albümünden önce Kid Cudi'nin o zamanki kız arkadaşına bir övgü niteliğindeki Teleport to Me Jamie parçada Amerikalı synthpop grubu Desire'ın Under Your Spell şarkısından da bir bölüm yer alıyor. Daha önce 2011 yapımı Nicholas Winton Refn filmi Drive sürücü filminin müzikleri arasında da yer almıştı. Ardından da yine 2012 tarihli WZRD albümünden Dr. Pill radyonuzda olacak.

bir süreliğine depresyon tedavisinde kullanılan ilaçların kulvarında bir yolculuğa çıkmıştı. Kid Cudi bir psikiyatra gitmişti, ayrılık yüzünden duygusal bir çöküş yaşıyordu. 5 ay boyunca farklı ilaçlar deniyorlar ama Cudi bunların kendisini mahvettiğini, hiçbir işe yaramadığını, üstelik ilaçların prospektüste yazan tüm yan etkilerini de yaşadığını anlattı. Dr. Pill şarkısından bahsederken ilk WZRD albümünün kapanış şarkısı bu değil ama 2012 tarihli albüme eklenen son parçaydı. Sıradaki Daryl Hall and John Oates şarkısındaki kadın elde etmek istediği pahalı şeyler için ona yaklaşan erkekleri kullanıyor. Man Eater.

pahalı otomobillerin mırıltısıyla evcilleştirilmiş dişi bir kedi benzetmesiyle karakterini daha belirgin çizer. Daryl Hall ve John Oates, Maneater aynı zamanda Hall & Oates müzisyenlerinden, Charlie the Chant için de bir vitrin şarkısıydı kendisi, parçanın klibindeki saksafon solosuyla görünüyordu. Şimdi bazı elektronik örnekleriyle devam edeceğiz. Island Man, Tolga Böyük projesi. Hem geçmişe hem geleceğe dokunuyor, eski ve yeni titreşimleri bir araya getiriyor. Onun ritmik ve melodik ustalığının ürünlerinden biri Ağıt.

Elektronik ögeleri müzikte en iyi kullanan müzisyenlerden Tolga Böyük, bunlarla birleşen mistik gitarlarla büyülü çalışmalar çıkıyor. Onun projesi Island Man'den dinledik. Ağat isimli bu çalışmayı. Elektroniğe yer vermeye devam edeceğiz. Deniz Taşar ve Sertaç Özgümüş, yalanın, aldanışın dünyasında ancak nefes alabilen birini anlatıyor. The Unfold.

Gerçeklik bir okyanus gibi ve karakter gerçekliğin ağırlığından bunalmış. Bu gerçeklik okyanusunda boğuluyor. Yalanlarla bir süre ayakta kalmıştı ama kaçamayacağı duygular onu yakalamış. Deniz Taşar ve Sertaç Özgümüş'ten geldi Dian Fault. Şimdi R&B etkilerini de hissedeceğiz. Emir Taha, Doğu ve Batı'dan sesleri, aynı zamanda Türkçe ve İngilizce sözleri harmanlıyor. İlk çalışmalarını Hoppa albümünün birinci bölümünde bizimle paylaştı. Beklentilerden kurtulmuş, gerektiğinde ikiliği de rahatlıkla yaşayan biri gibiydi. Bu şarkıda da romantik bir bağın mutluluğuyla kendinden geçiren bir gücün etrafında dönüyor. Huyu suyu.

Huyu suyu, huyu huyuma denk, suyu suyuma denk dedi Emir Taha. Bu duygu adeta damarlarına yayılmış, karakterin hayatına bir canlılık, heyecan gelmiş ama bu kişi aynı zamanda bununla kendinden de geçmiş. Aslında bir yandan denkliği, bir yandan da iki zıt dünyanın çarpışmasını anlatıyor. Bu ikiliği hem müziğinde hem şarkının temasında kullanıyor ve iki dil kullanıyor zaten şarkıda Emir Taha. Okyanus Orientalis, yani Şafak Özkütle ve İlhan Erşahin, yıllar içinde birçok kez bir araya gelmiş müzisyenler, bu çalışma da saksafonla beraber sakin bir deep house ritmine yönelecek, üzerine serpilen perküsyonla doğal ve zarif bir dansa dönüşecek, saksafon durmayacak, mistik melodilerle sizi çağıracak, vokallerle birlikte bu atmosferde kaybolmaya davet edecek. Revenge of the Wankers.

0: through.
1: You better be nearly as lucky.
2: Bu Okeanus Orientalis ve İlhan Erşah'ın ortaklığı Revenge of the Wankers. Önce derleme bir albümde yer almıştı 2016 yılında. Bundan 6 yıl sonra da bu motifler tek bir parçada yine aynı isimle birleşti. Bu yeni versiyonunu dinledik çalışmanın. 2016 Ekim'ine gideceğiz. Bir black metal grubu. İsviçre zaten bu türdeki öncü ülkelerden biri. O yüzden Tardigrada gibi grupların varlığı şaşırtıcı değil.

grubun ilk albümü Emotionale Ödnes, karanlık ve melankoliyle dokunmuş bir yolculuğa davet ediyor. Misanthropic Art'ın özel çizimleriyle süslenmiş bu 60 dakikalık kasvetli ses yolculuğu, dinleyeni adeta bir suç mahallinde daktilo tekniğiyle kimliğini aramaya zorlar gibi enstrüman pasajlarının iç içe geçtiği, tıpkı renksiz bir manzarada titreyen solgun bir ışık gibi derin nefes almaya çalışan black metal hüznünün en iyi örneklerinden biri. Hem uygulama hem de karakter açısından olgunlaşmış, 10 parçadan oluşan albüm 5 bölüme ayrılır. Daha melankolik, ağır ve kısa bir pasaj yerini daha uzun parçalara bırakır. Biz de rakamlarla isimlendirilmiş bu pasajlardan üçüncüsünü dinleyeceğiz. Ama takip ettiğimiz bu izler bizi çok daha farklı bir parçaya, farklı bir türe, bir The Choir Boys parçasına bağlayacak. Parçalanmış ilişkilerin duygusal izleri, I Don't Love You Anymore, grubun ilk albümü, 1990 tarihli A Bit of What You Fancy'de yer alan balat, glam tadıyla reddedilme acısını derinleştiriyor. Reddedilmiş, terk edilmiş, arkadaşlarına gidiyor, durumunu anlatıyor. Ama bu meseleyi kendi içinde halletmesi gerekli yalnızlık, özlem, çaresizlik duygularını şarkıya taşıyor The Choir Boys. Kapanışıysa İskander yapacak. Hollandalı Nijmegen'li grup da psikedelik folk doom tarzıyla karanlık ortaçağ melodilerine, melankolik özlemlere ve muhteşem zaferlere varıyor. Spiritus Silvestris'in kapanış parçası Nachtforst bizim de kapanış parçamız olacak. Ben Uğur Haspolat, yeni melodilerle buluşmak üzere. Hoşça kalın, müzikle kalın.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Bir Radyo 3 Sabah programıyla daha sizlerleyiz. Bugünkü programı Hayrettin Deniz hazırladı. Ben Neslihan Pakel, teknik yapımda Haluk Aydın'la birlikte müzik dolu bir gün diliyoruz. Programımıza Antonio Vivaldi'nin Opus 3 La Majör 6 numaralı keman konçertosuyla başlıyoruz. Heribert Münhener yönetimindeki Güneybatı Stüdyo Orkestrası seslendiriyor. Bölümler Allegro Moderato, Largo, Presto.

Antonio Vivaldi'nin Opus 3 La Majör 6 numaralı keman konçertosunu Heribert Münhener yönetimindeki Güneybatı Stüdyo Orkestrası'ndan dinledik. Şimdi Wolfgang Amadeus Mozart'ın flüt için Köhel 285 sayılı Re Majör eserini flüt sanatçısı Alexey Masarski'nin yorumuyla dinliyoruz. Bölümler Allegro, Adagio, Rondo.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın flüt için Köhel 285 sayılı Re majör eserini flüt sanatçısı Alexey Masarski'nin yorumuyla dinledik. Wolfgang Amadeus Mozart'tan bir eser daha dinliyoruz. Bestecinin Köhel 492 sayılı Figaro'nun Düğünü operasının uvertürünü Sir Colin Davis yönetimindeki BBC Senfoni Orkestrası yorumluyor.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 492 sayılı Figaro'nun Düğünü operasının uvertürünü Sir Colin Davis yönetimindeki BBC Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Son olarak Franz Schubert'in Do majör 9 numaralı senfonisinden 2 bölüm dinliyoruz. Eseri Franz Brüggen yönetimindeki 18. yüzyıl orkestrası yorumluyor. Bölümler Scherzo Allegro Vivace Trio, Finale Allegro Vivace.

Franz Schubert'in Do majör 9 numaralı senfonisini Franz Brueghel yönetimindeki 18. yüzyıl orkestrasının yorumuyla dinledik. Bugünkü Radyo Sabah programının sonuna geldik. Programı Hayrettin Deniz hazırladı, teknik yapımda Haluk Aydın görev aldı ve ben Neslihan Pakel müzik dolu bir gün dileklerimizle tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.

Laterna. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımız Carl Maria von Weber'in Opus 65 Dansa Davet adlı eseriyle başlıyor. David Commandi yönetimindeki Heartland Festival Orkestrası seslendiriyor.

David Comandi yönetimindeki Heartland Festival Orkestrası, Karl Maria von Weber'in Opus 65 Dansa Davet adlı eserini seslendirdi. Laterna'nın kolu piyanist Tom Connell'dan dinleyeceğimiz Frédéric Chopin'in Dakika Valsi için dönüyor.

Frédéric Chopin'in Dakika Valsi'ni piyanist Tom Connell'dan dinlediniz. Programımızın bir başka eseri Milan Weber yönetimindeki Ulusal Festival Orkestrası'nın seslendireceği oğul Johann Strauss'a ait Güzel Mavi Tuna Valsi.

Milan Weber yönetimindeki Ulusal Festival Orkestrası, oğul Johann Strauss'un Güzel Mavi Tuna Vals'ini seslendirdi. Karl Michael Ziher'in Opus 442, Diesen Kuss der Ganzer Welt adlı valsi ile programımıza devam ediyoruz. Alfred Walter yönetimindeki Razumovski Senfoni Orkestrası yorumluyor.

Karl Michael Ziher'in Opus 442 Diesen Kuster Ganzer Welt adlı valsini Alfred Walter yönetimindeki Razumovski Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Laterna'nın kolu şimdi de Alberto Lizio yönetimindeki Londra Festival Orkestrası'nın seslendirdiği Piotr İlyich Çaykovski'ye ait Çiçeklerin Vasi için dönüyor.

Alberto Lisio yönetimindeki Londra Festival Orkestrası, Piotr İlyich Çaykovski'ye ait Çiçeklerin Vahsini seslendirdi. Programımızda son olarak Johannes Brahms'ın Opus 39, 10 Vahsini sunuyoruz. Piyanist Georgi Shabok'tan dinliyoruz.

Johannes Brahms'ın Opus 39 10 Vals'ini piyanist Görgi Şabok'tan dinlediniz. Haftaya yeniden buluşabilmek dileğiyle programı hazırlayan Aytül Akalın, teknik yapımda Mehmet Acar, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, ben Haluk Ertem, iyi günler dileriz.

0: Klasik müziğin tarihi yalnızca erkek besteciler ve müzisyenler üzerinden okunur. Batı müziğinde kadına, kadın besteciye ve kadın müzisyene atfedilen yerin niteliği her zaman problemli olmuştur. Bu durum son yıllarda aşılmış gibi görünse de kadınlar açısından uzun yılların verdiği görünmezlik durumunun yarattığı tarihsel tahribat aşikardır. Bu bağlamda programın amacı dünyanın her yerinde farklı müzik tarzlarıyla ön plana çıkmış her yaştan ve değişik kuşaklardan başarılı kadınların müzik yolculuklarına tanıklık ederek eserlerini, performanslarını ve hikayelerini dinleyiciyle buluşturmaktır. Çünkü onların varoluş şekillerinde müzik hikayeleri gizlidir. Sevgili dinleyenler, Başrolde Kadınlar programına hoş geldiniz. Her hafta sanatçılarımızın başarılarını ve müziklerini hem sizlere aktarıyor hem de kendileriyle güzel sohbetler ediyoruz. Başrolde Kadınlar'da bu hafta soprano Ekin Naz Kaptan bizimle birlikte. Hoş geldiniz programımıza, merhaba.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ekin Hanım, bugün sizi tanıyacağız. Sizden eserler dinleteceğiz dinleyicilerimize. Soprano Ekin Naz Kaptan ne zaman başladı müziğe, merak ediyoruz.
1: Müzikal bir aileden gelmiyorum ama müziği çok seven bir aileden geliyorum. Dolayısıyla klasik müzik ve özellikle opera sıkça dinlenilen bir müzik dalıydı diyeyim. Ve dolayısıyla esasında hep hayatımı yönlendirdi, şekillendirdi. Ortaokulda beraber okulumuzun çok sesli korosuna dahil oldum. Esasında bu benim müziğe birazcık daha profesyonel olarak yaklaşmama yardımcı oldu. Ama çok daha sonra, esasında üniversiteyi bile bitirdikten sonra bir burs kazandım. Yaratıcı Çocuklar Derneği bursu kazanarak İngiltere'de şan opera ana sanat dalını okudum. Royal Birmingham Conservatuvar'da. Mezun olduktan sonra da Türkiye'ye döndüm. Döndükten sonra da hatta belli bir takım opera yarışmalarına katıldım. Belli başarılarım oldu. Ama bir operada bağlı kalacak bir şekilde bir şeyim olmadı. Kendim hem ses eğitimi vererek devam ettim hem de kendi çalışmalarımı partnerim Burcu Arpacıoğlu ile beraber Opera Latte'de devam ettiriyorum şu anda.
0: Harika. Ekin Hanım, şunu sormak istiyorum. Şöyle kendi halinde bir müzik yapan bir ailede değilseniz ve yani müzikal geçmiş olmayan bir ailede değilseniz bu tür sınavlardan, burslardan pek de haberdar olamayabiliyorsunuz. Dolayısıyla Yaratıcı Çocuklar bursunu kazandım, İngiltere'ye gittim dediniz. Bu tür burslardan, sınavlardan sizi haberdar eden, müziğe yönelmenizde etkili olan isimleri merak ediyoruz.
1: Şöyle söyleyeyim, esasında çok güzel bir soru, teşekkür ederim. Gerçekten bu konuda da ondan sonra hatta çok şaşıranlar oldu. Benim çok büyük bir şansım olarak okulumun dahil olduğu bir takım etkinlikler vardı. Ve dolayısıyla Yaratıcı Çocuklar Derneği, Demet Sabancı ve Didem Çapan'ın kurduğu bu dernek, onların düzenlediği etkinliklerde yer aldığı için bir şekilde kendileriyle tanışmış oldum. Onlar da benim yüksek başarılarımla beraber başka bir takım etkinliklerde de bana fırsat verdikleri için çok spontane olarak gelişerek böyle bir burs tanımladılar. Ama dediğiniz gibi bu burslar maalesef çok belli olmayabiliyor. Dernek olunca çok daha farklı bir takım sıkıntılar olabiliyor. Dolayısıyla benim kendi yaşadığım böyle bir fırsat ve tesadüf eseri oldu. Ama yine bunları çok iyi araştırmak gerekiyor. Sadece bunu nasıl araştıracaklarına dair bir şey yok. Ama artık muhtemelen belki birazcık daha yapay zekada bu anlamda bir yardımı dokunabilir diye düşünüyorum.
0: Evet, şimdi sizden Verdi'nin Rigoletto operasından Gualtier Malde Caranome isimli aryayı dinleyeceğiz. Bu aryayla ilgili bize neler aktarırsınız?
1: Bu Rigoletto'nun genç ve naif kızı Gilda'nın aşık olduğu adama, halbuki ismini bile gerçek ismi değil, o işte o adama duyduğu aşkını anlatan bir arya.
0: İsmi bile gerçek değil dediniz. Biraz sahte bir karakter mi karşıdaki?
1: Evet, evet, kesinlikle öyle.
0: Soprano Ekin Naz Kaptan'dan dinliyoruz Verdi'nin Rigoletto operasından Gualtier Malde Caranome isimli arya.

0: Verdi'nin Rigoletto operasından Gualtier Malde Caronome isimli aryayı soprano Ekinnaz Kaptan'dan dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Ekin Hanım'la sohbetimiz devam ediyor. Aldığı eğitimlerden, burslardan, eğitmenlerden bize söz etti. Tabii bir soprano olarak gününü nasıl geçiriyor? Biz merak ediyoruz.
1: Günümü şöyle geçiriyorum. Esasında her sabah bedenimi esnetmeye özen gösteriyorum. Çünkü ve aynı zamanda nefes çalışmaları yapıyorum. Bunlar sesi korumakta çok önemli şeyler. Benim kendi ses eğitmenliğim de olduğu için çünkü bu anlamda onlar olmazsa olmaz benim için ve çalıştığım kişilere de hep bunları esasında anlatıyorum önemli. Ve bununla beraber tabii ki her gün sesimi açmaya özen gösteriyorum. Belli bir söylemek istediğim repertuarlar olabiliyor. Çalıştığımız repertuarları inceliyoruz. Neler yapabileceğimizi yeni repertuarlar olarak bakıyoruz. Genelde günüm bu şekilde geçiyor.
0: Şimdi hemen bir başka eserde dinlemek istiyoruz sizi. Bu kez Charles Gounod'un Romeo ve Juliet operasından Je veux vivre isimli aryada dinleyeceğiz. Bu nasıl bir aryadır?
1: Bu Juliet'in ilk defa aşık olduğundaki yaşamaktan duyduğu büyük mutluluğu, heyecanı anlatan bir arya. Zaten yaşamak istiyorum diyor burada da. Gerçekten o aşkını, o heyecanını ve o gençliğin o saflığını duyabileceğimiz bir eser.
0: Charles Gounod'un Romeo ve Juliet operasından Je veux vivre isimli aryada dinliyoruz. Soprano Ekinnaz Kaptan bizimle.

0: Soprano Ekinnaz Kaptan'ı Charles Gounod'un Romeo ve Juliet operasından Je veux vivre isimli aryada dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Ve Ekin Hanım'a sormak istiyorum. Nerelerde sahne aldı ve hayalini kurduğu bir sahne var mı?
1: Nerelerde sahne aldım? Şimdi heyecanlandığım bir kısım oldu. Çünkü şu an çok bir anda hatırlayamadım. Ama şöyle söyleyeyim. İngiltere'de okuduğum için konservatuvarı, İngiltere'de bir takım yerlerde sahne almış bulunuyorum. Salzburg'da Mozarteum Akademi'de bir yaz okulu bana hediye edilmişti. Siemens Opera Yarışması sonrasında. Dolayısıyla buralarda böyle bir takım deneyimlerim oldu. Ama bunun dışında Türkiye'de benim için en çok aklımda kalan şey, daha lisedeydim. Ve yine Yarısı Çocuklar Derneği'nin bir etkinliğinde liseye gidiyorken Aya İrini'de bir etkinlik yapılmıştı. Ayasofya adına bir etkinlik yapılmıştı. Ve orada 160 kişilik 11 okuldan oluşan bir koronun önünde şarkı söylemek benim için çok unutulmaz bir şeydi. Dolayısıyla muhtemelen ilk aklıma gelen şey onlardan bir tanesi.
0: Peki hayalini kurduğunuz bir yer var mı?
1: Hayalimi kurduğum yer tabii ki var ama tabii ki birazcık da zamanla beraber, böyle operanın çok içerisinde olmamakla beraber, acaba mı diye bazen beni sorgulatan şeylerden bir tanesi ama paylaşmakta bir şey görmüyorum. Tabii ki La Scala.
0: Evet.
1: Hem bir yandan insanı çok son derece motive eden ama bir yandan da o kadar da heyecanlandıran, azıcık da korkutan bir tabii ki isim aynı zamanda.
0: Şimdi ise sizi Puccini'nin La Bohème operasından Musetta'nın valsi Quando Men Vo isimli aryada dinleyeceğiz. Bu arya ile ilgili bize neler aktarırsınız?
1: Musetta, Puccini'nin en belki de kadınların daha flörtöz olabileceğini gösteren, çünkü Puccini esas kendisi çok flörtöz ve kadınlara düşkün bir besteci, muhtemelen ilk defa rolleri ters çeviriyor ve Musetta'nın da son derece o eski sevgilisini gördüğü o Café Momus'te bir anda tekrar kendi cazibesini kullanarak onu tekrar ele geçirmeye çalıştığı bir arya. Ben sokağa çıktığımda herkes zaten bana bakar, sen

0: Puccini'nin La Bohème operasından Musetta'nın valsi Quando Men Vo isimli aryada soprano Ekinnaz Kaptan bizimle birlikteydi ve Ekin Hanım'a sormak isteriz. Kadınların klasik müzikteki varoluşu ile ilgili Ekinnaz Kaptan neler düşünüyor?
1: Kadınlar klasik müzikte yer almak, özellikle şan adına konuşmam gerekiyorsa, gerçekten çok zorlu. Çünkü yaş faktörü tabii ki her ses için geçerli, ama kadınların özellikle bir aile kurmak istiyorlarsa, bir anne olma söz konusu olduğunda, gerçekten kariyerleri bu anlamda belki bir süre bir duraklama şeyine geliyor. Dolayısıyla bu onlara erkeklere göre çok daha özen gösterilmesi gereken bir alan bırakılması gerektiğini düşünüyorum ben şahsen. Tabii ki bununla beraber belki çok detaya giriyorum, ama ben medikal bir yerden de geldiğim için hormonal dengelerin bile insanın sesini, duygularını son derece değiştiren bir şeyde, günümüzde bu konuda kadınlara çok daha önemli bir alan tanınması gerektiğine inanıyorum.
0: Bir eserimiz daha var şimdi sizden dinleyeceğimiz ve bu eserde Mozart'ın Sihirli Flüt operasından Der Höllenfrau isimli arya. Bu arya ile ilgili de aktaracaklarınızı merakla bekliyoruz.
1: Gece Kraliçesi artık müthiş bir öç alma duygusuyla dolmuştur ve Pamina'ya bir hançer verir Zarastro'yu öldürmesi için. İşte o öfkesini ve o şiddetini, hinini aktardığı arya, ifade ettiği arya.
0: Hep birlikte dinliyoruz Mozart'ın Sihirli Flüt operasından Der Höllenfrau isimli aryada soprano Ekinnaz Kaptan bizimle birlikte.

0: Soprano Ekinnaz Kaptanı Mozart'ın Sihirli Flüt operasından Der Höhle Rahe isimli arya da dinledik kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi sizin bir gününüzü biraz önce dinledik. Bir soprano olarak neler yapıyorsunuz bunu dinledik ama soprano olmak isteyenler neler yapmalı? Hangi aşamalardan geçilerek bir soprano olunabilir?
1: Teşekkür ederim. Bu konuda yine evvelden söylediğim gibi önce beden ve nefese bakmak çok önemli. Bunlar sayesinde nefes çıkıyor. Dolayısıyla bedenlerini iyi tanımak, nefes çalışmaları yapmak, bununla beraber sesin nasıl bir mekanizma olduğunu keşfetmek bence çok önemli bir şey. Çünkü ses başka bir enstrüman çalmak gibi bir şey değil, bedenin içinde olan bir organ. Dolayısıyla bunu yakından tanıma fırsatı çok önemli bir algı sağlayacaktır kişiye. Bununla beraber dünyayı takip etmek, dünyada olan biteni takip etmek çok önemli. İnsanların duygu ve düşüncelerini çünkü anlatan bir yer ses, paylaştığı bir yer. Ve aynı zamanda tabii ki çok fazla dinlemek. Yani sadece opera değil, enstrümantal müzikler dinlemek, başka çalgıları dinlemek, mümkünse onlarla beraber belki bir performans olanakları araştırmak bence çok önemli olacaktır diye düşünüyorum.
0: Ekin Hanım, peki sizden soprano olmak isteyenler için tavsiyeleri dinledik. Peki sizin yaşamınızda şu anda yapmak istediklerinizi de dinlemek isteriz.
1: Şu anda yapmak istediğim şeyler doğrusunu söylemek gerekiyorsa klasik müzisyen olarak bir yere bağlı olarak çalmak dışında bir şeye çıktığımız zaman çok zorlanıyor. Özellikle bir menajerimiz olmadığı zaman. Dolayısıyla bizim şu anda operalatçı olarak yapmak istediğimiz şey klasik müziği de esasında yapmak istediğimiz şekilde çok daha büyük kitlelere duyurabilmek, çok daha sık sahne alabilmek. Esasında belki de bu işin kendi adıma konuşmak gerekiyorsa ses eğitimini de artık birazcık daha geride bırakarak müzisyen olarak devam etmek.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz ve biz çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
1: Konuk ettiğiniz için ben teşekkür ederim.
0: Soprano Ekinnaz Kaptan'a çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta başrolde kadınlar da konuğumuzdu. Başrolde kadınlarımızın olduğu bu programda haftaya aynı gün ve saatte sizlerle olacağız. Program yapımcımız Zeliha Tekin Şahin, spikeriniz ben Sinem Yıldırım Yalçın. Mutlu bir hafta ve başarı dolu hikayelerde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Başrolde kadınlar.

Çocuklara uyusunlar, büyüklere uyansınlar diye anlatılan masalların farklı tarzlardan müzikler ve sembollerle buluştuğu Müzikli Masallar her pazar saat 10'da TRT Radyo 3'te.

0: Görkemli stil. Hazırlayan ve sunan Halit Süha Çelikkıran.
1: Cumartesi sabahında İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırlanan Görkemli Stil programıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Radyoları başında bulunan tüm dinleyicilerimize bir öncekinden çok daha güzel bir gün, güzel bir cumartesi sabahı ve keyifli bir program diliyorum.

Barok gitarda Xavier Diaz, soprano viyolada gambada Jordi Savay, arpa dopyada Arianna Savay, klavsende Mihail Beringa ve perküsyonlarda Pedro Esteban'la Elisio Parda'nın yer aldığı Esperion 21 topluluğunun yorumundan 1530-1585 yılları arasında yaşamış İtalyan besteci Antonio Valente'nin Gagliarda Napolitana başlıklı parçasını dinledik.

Teorbo'da Rohris Levant, Viola da Gamba'da Jordi Savay, Violon'da Xavier Puertas, Arpa Doppia'da Arianna Savay, Ork ve Klavsen'de Carlos Garcia Bernalt ve Perküsyonlar'da David Merrill'la Mark Kloss'un yer aldığı Esperion 21 topluluğunun yorumundan, 15. yüzyıl sonundan Antiguas ve Criollas başlıklı iki folya dinledik.

Teorbo'da Rolf Lislevant'ın eşliğinde, barok kemanlarda Fabio Biondi, violada gambalarda Jordi Savay, Christophe Kwan ve Jerome Ante ile klavsende Pierre Ante'nin yer aldığı Le Concert de Nation topluluğunun yorumundan 17. yüzyılın en büyük viol ustalarından Maren Maren'in Sonnerie de Saint-Genevieve du Mont de Paris başlıklı eserini dinledik.

Teorbo'da Xavier Diaz'ın eşliğinde barok kemanlarda Manfredo Kremer ve Pablo Valetti, Villa'da Gamba'da Jordi Savay ve barok cello'da Bruno Coxen'in yorumundan 17. yüzyılın iki önemli İtalyan bestecisi Biagio Marini ve Tarquinio Merula'nın ostinato bas yapısı üzerine kurgulu eserlerini dinledik. Son olarak Teorbo'da Xavier Diaz, soprano Villa'da Gamba'da Jordi Savay, arpa doppiada Arianna Savay, orta Mihal Beringa ve perküsyonda Pedro Esteva'nın yer aldığı Hesperion 21 topluluğunun yorumundan doğaçlama olarak kaydedilmiş bir Canarios yorumu dinleyelim.

0: Teorbo da Xavier Diaz, soprano viola da gamba da Jordi Savay, arpa dopya da Arianna Savay, orta Mihail Beringa ile perküsyonda Pedro Esteban'ın yer aldığı Esperion 21 topluluğunun yorumundan doğaçlama olarak kaydedilmiş bir Canarios yorumu dinledik. Böylece bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya cumartesi sabahı saat 10.30'da buluşmak üzere hepinize sağlıklı, mutlu ve müzikle dolu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.
1: Görkemli Stil.

Didem Tayfur Saltık'ın hazırlayıp sunduğu Türk cazının seçkin eser ve icralarını 3 setlik mixler eşliğinde dinleyebileceğiniz kesintisiz ve

0: Opus 1.
1: Günaydın sevgili çocuklar, sizlere de günaydın değerli büyükler. Opus 1'den hepinize merhaba. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz İlhan Çınar. Bugün Opus 1'de 2 hafta sürecek bir yolculuğa çıkıyoruz sevgili çocuklar. Kahramanımız Johannes Brahms. Dünyanın en çok tanınan eserleri arasında yer alan küçük ama çok renkli danslarla birlikteyiz. Brahms'ın Macar danslarıyla. Peki Alman bir besteci olan Brahms nasıl oldu da Macar müziğinden bu kadar etkilendi? Hikayemizin başlangıcında Brahms'ın henüz çok genç olduğu yıllara gidelim. 1850'li yılların başındayız. Genç Brahms'ın karşısına Macar kemancı Ede Remenyi çıkıyor. Brahms doğaçlama olarak Remenyi'ye piyanoda eşlik ediyor ve onun kemanından duyduğu Macar müzikleriyle tanışıyor. Bu müzikler genç bestecimizi çok etkiliyor sevgili çocuklar. Çünkü Brahms'ın alışık olduğu müziklerden farklı bir dünya var karşısında. Bazen hüzünlü, bazen ateşli, bazen asi, en önemlisi sürekli hareket halinde. Özellikle kemancının doğaçlamaları Brahms'ın çok ilgisini çekiyor. Öncelikle Brahms'ın tanıştığı bu müzik dünyasının temsilcilerinden biri olan kemancı Ede Remenyi'nin bir eseriyle başlayalım. Macar keman virtüözü Ferenc Seccödi, Ede Remenyi'nin Macar Allegrosu'yla huzurlarınızda. Opus 1'e hoş geldiniz.

Ede Remeni'nin Macar Allegrosu radyolarımızdaydı sevgili çocuklar. Macar kemancı Ferenc Seccödi çaldı. Brahms'a geri dönüyoruz. Sevgili çocuklar, Brahms Macar müziklerinden çok etkilendi ve 4 el piyano için 10 tane Macar dansı yazdı. Eserler 1869 yılında yayımlandı. Orkestral düzenlemeler ise bu müziklerin dünya çapında çok daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Biz yolculuğumuza 4 el piyano ile başlayalım. Cyprian Katsaris ve Helen Mercier, Johannes Brahms'ın birinci Macar dansıyla huzurlarınızda.

Johannes Brahms'ın birinci Macar dansı radyolarımızdaydı. Cyprian Katsaris ve Helen Mercier seslendirdi. İlk notadan itibaren müziğin karakterini duyduk değil mi sevgili çocuklar? Sürprizlerle dolu. Bir hızlı, bir yavaş. Şimdi ikinci dans geliyor. Bu dansı da Katsaris Mercier ikilisinden dinleyelim. Sonra farklı adaptasyonlarla da birlikte olalım.

Johannes Brahms'ın ikinci Macar dansıyla beraberdik. Cyprian Katsaris ve Helen Mercier seslendirdi. Brahms'ın Macar danslarında dikkat çeken en önemli özellik bence farklı bölümler sevgili çocuklar. Müzik sanki hep farklı bir yere gidecekmiş gibi. Örneğin bazen yavaş bir bölüm araya giriyor. İnsan dinlerken yavaş bölümün ardından gelecek hızlı bölüm için sabırsızlanıyor. Şimdi üçüncü dansı dinlediğimizde ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız sevgili çocuklar. Bu kez bir solo piyano düzenlemesi huzurlarınızda. Amerikalı piyanist Julius Katchen çalıyor.

Johannes Brahms'ın 3. Macar dansını Amerikalı piyanist Julius Katchen çaldı. Johannes Brahms'ın ünlü Macar danslarıyla birlikteyiz bugün sevgili çocuklar. Brahms'ın Macar müziğine duyduğu ilgi sadece melodilerden kaynaklanmıyordu. Ritimler, süslemeler ve özellikle kemanın konuşur gibi çalınması onu çok etkiliyordu. Bir de çardaş adı verilen bir dans biçimi var bu müzikte sevgili çocuklar. Çardaşlar genellikle ağır bir bölümle başlar, sonra giderek müzik hızlanır ve çok coşkulu bir finalle dinleyeni coşturur. Şimdi bunun çok güzel bir örneğini dinleyelim. Johannes Brahms'ın 4. Macar dansı. Bir yıldız kemancı Sarah Cenk bizlerle. Ona piyanoda Jonathan Feltman eşlik ediyor.

İşte çağdaşın ruhu sevgili çocuklar. Müzik önce ağır ağır ilerledi, sonra bir anda hızlandı. Sanki bir meydanda insanlar dans etmeye başladı. Sarah Cenk ve Jonathan Feldman ikilisi Johannes Brahms'ın bu harika Macar dansını bizler için seslendirdi. Gelelim 5. Macar dansına. Hiç şüphesiz en ünlü ve en sevilen dansa. Yine bir solo keman süslesin radyolarımızı. Macar çigan müziği deyince akla gelen ilk isim Robi Lakatoş kendine özgü stiliyle huzurlarınızda.

Johannes Brahms'ın 5. Macar Dansı. Bu eşsiz eser Robbie Lakatos'un kemanıyla bence bambaşka bir seviyeye çıkıyor sevgili çocuklar. Sizlerle 5. Macar Dansı ile ilgili bir anekdot paylaşayım sevgili dinleyenler. Brahms diğer danslarında olduğu gibi bu danstaki ana melodiyi anonim bir Macar ezgisinden esinlenerek yazmış. Ama anonim zannettiği bu ezgi aslında bir Macar besteci olan Bela Keller'e aitmiş. Keller 1850'lerde Bartfa Hatırası adlı coşkulu bir çağdaş bestelemiş. Alman besteci Johannes Brahms ise Macar kemancı Edere Menni ile çıktığı turne sırasında duyduğu bu melodiyi anonim bir halk şarkısı zannederek 4 el piyano için yeniden düzenlemiş. Brahms'ın bu eseri 1869 yılında kendi imzasıyla 5. Macar dansı şeklinde yayımlamasının ardından elde ettiği başarı, hatta maddi kazanç, asıl besteci olan Bela Keller'in canını biraz sıkmış sevgili çocuklar. İkili arasında bu eser yüzünden soğuk rüzgarlar esmiş. Hala eserin tam olarak hangi bestecimize ait olduğunu kestiremiyoruz. Ama tüm dünya eseri Brahms'ın 5. Macar Dansı diyebiliyor. Ben iki bestecimize de bu olağanüstü eser için teşekkür etmek istiyorum sevgili çocuklar. Şimdi 6. dansla devam ediyoruz. Robbie Lakatos bir kez daha radyolarımızda.

Johannes Brahms'ın 6. Macar dansı radyolarımızdaydı. Robi Lakatoş ve orkestrası çaldı. Şimdi 7 ve 8. dansları arka arkaya dinleyelim. Bu kez bir orkestra düzenlemesi gelsin radyolarımıza. Bernard Haitink, Kraliyet Konçertgebouw Orkestrası'nı yönetiyor.

Bugünkü kahramanımız Johannes Brahms'ın 7 ve 8. Macar dansları radyolarımızdaydı. Bernhard Haitink, Kraliyet Konçertgebau Orkestrası'nı yönetti. Sevgili çocuklar, toplam 21 danstan oluşan Brahms'ın Macar dansları iki parça halinde müzikseverlerle buluşmuş. İlk 10 dans 1869 yılında yayımlandığında büyük ilgi görmüş. Brahms daha sonra başka eserleri üzerinde yoğunlaşmış ve bir 10 yıl kadar Macar müziğine ara vermiş. Sonra yeniden çalışmaya başlamış ve 1880 yılında 11 yeni Macar dansı daha yayımlamış. Böylece bugün bildiğimiz 21 danslık büyük koleksiyon ortaya çıkmış. Şimdi 9. dansla beraberiz. Yine Konçertgebau Orkestrası konuk olsun radyolarımıza. Orkestramızı yine Bernhard Haitink yönetiyor.

Bugünkü kahramanımız Johannes Brahms'ın Macar danslarıyla beraberiz sevgili çocuklar ve 9. dansı bizler için Bernard Haitink yönetimindeki Kraliyet Konçertgebau Orkestrası seslendirdi. Brahms'ın Macar danslarına baktığımızda aslında çok güzel bir kültürler arası hikaye görüyoruz. Almanya'da doğmuş bir besteci, Macar bir kemancı arkadaşı, Macar müzik geleneği. Bunların hepsi bir araya gelerek dünyanın her yerinde çalınan, çok sevilen uluslararası eserler ortaya çıkıyor. Son olarak ilk 10 dansın 10.sına geçelim. Bu kez bir Macar orkestrası çalsın. Budapeşte Festival Orkestrası bizlerle.

Johannes Brahms'ın 10. Macar Dansı radyolarımızdaydı. Bugün Macar Dansı hikayemizin ilk bölümünü burada noktalıyoruz sevgili çocuklar. Diğer 11 dansı önümüzdeki hafta dinleyeceğiz. Ama daha zamanımız var, bu yüzden programın başından beri sürekli dillendirdiğim çağdaş müziğinden örnekler paylaşalım sizlerle. Çağdaş deyince ister istemez İtalyan besteci Vittorio Monti gelir akla. Çünkü günümüze ulaşan en ünlü çağdaş Monti'nin çağdaşı. Bir kez daha Roby Lakatoş huzurlarınızda.

0: Vittorio Monti'nin ünlü çağdaşıyla birlikteydik. Roby Lakatos ve orkestrası çaldı. Bugün Johannes Brahms'ın Macar Danslarının birinci kitabıyla beraber olduk sevgili çocuklar. Biraz zamanımız kalınca da Brahms'ı etkileyen Macar çağdaş müziğinden örnekler paylaştık sizlerle. Bir sonraki Opus 1'de yine Brahms ve Macar danslarıyla birlikte olacağız. Haftaya cumartesi yeniden Radyo 3'te buluşalım. Sevgiler, hoşça kalın.
1: Opus 1.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye hedefini işaret ederek 86 milyonun birlik ve beraberlik içinde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğini söyledi. Türkiye'nin şaha kalktığını, kardeşliğin yeniden

anlam kazandığını belirtti. Tarih yeniden yazılıyor, açın yolları, Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor, dedi. Erdoğan, terörsüz Türkiye süreciyle emperyalist planları alt üst ettiklerini de vurguladı. 25. yılına özel düzenlenen törende Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yeni katılımlar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 milletvekili ve 7 ilçe belediye başkanına daha AK Parti rozetini taktı. Böylece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclisteki sandalye sayısı 280'e yükseldi. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ilişkin atamalar resmi gazetede yayımlandı. 7 general ve 18 albay 30 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi etti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadelede gelinen noktanın sahada elde edilen başarıların sonucu olduğunu belirtti. Bakan Güler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Bordo Berililerin mezuniyet töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinde elde edilen güvenlik kazanımlarını kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinde 3 aşamalı görev yürütüldüğünü söyledi. Örgütün tasfiyesinin sahada izlendiğini, provokasyonların engellendiğini ve terörle mücadelenin sürdüğünü vurguladı. Çiftçi, yol haritasını tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme olarak açıkladı. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, cinsel taciz iddiasının ardından kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. Yazgan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Alihan Kuriş, operasyon öncesi kendi evinde cep telefonunu bıraktı, başka bir adrese geçti. Arama yapılan ikinci evde saklandığı özel bölmede yakalandı. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında bazı belgelerin imha edilmeye çalışıldığı da ortaya çıktı. İstanbul Ümraniye'deki adreste yapılan aramada parçalanarak yok edilmek istenen çok sayıda evrak ele geçirildi. Manisa'nın Salihli ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan oksijen ve yangın tüpü dolum tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Kayıp olduğu belirtilen bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan ateşkesin bitmesine günler kala Hürmüz bilmecesi çözülemiyor. Trump söylemini bir adım daha öteye taşıdı. Yakın zamanda Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak ilan edeceğini söyledi. İran'dan Trump'a tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla, dedi. Endonezya'nın Flores Adası 7,7 büyüklüğünde depremle sarsıldı. En az 20 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından yapılan tsunami uyarısı 3 saat sonra kaldırıldı. Spor. Trendyol Süper Lig'de heyecan dün başladı. Son şampiyon Galatasaray sezonun açılış maçında Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı. Lig'de bugünse 4 maç oynanacak. Program şöyle. Saat 19'da 2 maç var. Kasımpaşa Trabzonspor'la, Tümosan Konyaspor'da Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşmalarda Gençlerbirliği Fenerbahçe ile Gaziantep Futbol Kulübü de Korendon Alanyaspor'la mücadele edecek. Bu maçlar TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

90'dan sonraya hoş geldiniz. Bir cumartesi gününde daha geçmişten bugüne uzanan bir müzik yolculuğuyla, 1990 yılıyla başlayan ve günümüze kadar devam eden zaman diliminin müzik hikayesiyle karşınızdayız. Bugün de dünyanın müziği, müziğin de biraz dünyayı değiştirdiği dönemden bahsedip o dönemin şarkılarını çalacağız ve o şarkıların öykülerini anlatacağız. Bugün programımızın açılışını 1990 yılından Rod Stewart ve Tina Turner düeti It Takes Two ile yaptık. Her hafta olduğu gibi şimdi yine onun 10 yıl sonrasına gidiyoruz ve I'm Out of Love'la Anastasia'yı dinliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Selim Karakaya, teknik yönetimde Mehmet Müyesseroğlu, 90'dan sonra başladı.

Özellikle faslı müzisyenlerin etkisinin açıkça görülebildiği bir dönem var. O dönemde ya onların şarkılarının başta Fransa olmak üzere birçok ülkede önemli başarılar yakaladığını gördük ya da onların şarkılarından bazı bölümler başka şarkıların içinde kullanılarak popüler oldu. Bu da o örneklerden bir tanesi. Bu şarkıda faslı Nejat Altabu'nun Just Tell Me Truth isimli şarkısından bölümler vardı ve gerçekten çok sevilmişti bu yorum. Öyle ki 48. Grammy ödüllerinde en iyi dans kaydı kategorisinde zirvede yer alarak tarihe geçmişti. Chemical Brothers ve Galvanize radyolarınızdaydı. Aynı yıl aynı ödül töreninin yıldızlarından biri de en iyi ikili ya da grup performansı ödülünü kazanan Maroon 5 olmuştu. İşte o şarkı This Love.

Tanıdık bir şarkı ama farklı bir yorum. Aslında bir Terence Trent Darby şarkısı olan Sign Your Name, 2010 yılından Sheryl Crow yorumuyla karşımızdaydı. Şarkı bu şekilde iki büyük ismi bir araya getiriyor olabilir ama dahası da var. Bu şarkıda geri vokallerde Sheryl'a eşlik eden de oldukça tanıdık bir isim Justin Timberlake. Biz madem bir Terence klasiğini dinledik, onun şarkılarından bir başkasıyla devam edelim şimdi 90'dan sonraya. Desiree'nin ona eşlik ettiği şarkı Delicate.

Hatırlayanlar olabilir, aslında 1991 yılından bir Tom Cochrane şarkısı bu. 2005 yılında Pixar animasyon filmi Arabalar için şarkılar seçmeye başlayınca ve malum şarkının adı da Hayat bir otobandır gibi cümleler içerince kaderin cilvesi yolları kesiştiriyor, geriye de sadece yeni neslin iyi tanıdığı ve sevdiği bir şarkıcı bulmak kalınca da ortaya bu yorum çıkıyor. Ardından da liste başarıları, dikkat çekici indirme sayıları ve ödüller de arka arkaya geliyor. The Rascal Flatts ve Life is a Highway radyolarınızdaydı. Şimdi filmin yayınlandığı 2006 yılına doğru yol alıyoruz. Black Eyed Peas yolculuğundan sonra o da yola tek başına devam edişinin göstergesi olan ilk albümünün şarkılarından birisiyle karşımıza çıkmıştı. Fergie'den bahsediyoruz. İşte Big Girls Don't Cry.

1991 yılında Chris Rea 11. albümü Auberge'i yayınladığında sektörün önde gelen ve ciddiye alınan eleştirmenleri Auberge'i onun o güne kadar yaptığı en iyi albüm olarak tanımladılar. Şimdi geri dönüp baktığımızda yine kimi eleştirmenlerin yorumlarını baz alırsak elbette daha sonra Rea'nın yaptığı şarkıların biraz bu albümün gölgesinde kaldığını söylemek çok da yanlış olmayabilir. Chris Rea ve o efsane albümle aynı ismi taşıyan şarkı Auberge radyolarınızdaydı. Bir efsane ismi uğurlarken onun şarkılarından birini yorumlayan bir başka efsaneyle devam ediyoruz 90'dan sonraya. İşte Rod Stewart, Windy Town.

1990'dan sonra da 1991 yılından Joyride'la Roxette radyolarınızdaydı. Her cumartesi 1990 yılıyla başlayan ve günümüze kadar devam eden zaman diliminin müzik hikayesiyle karşınızda oluyoruz. Dünyanın müziği, müziğin de biraz dünyayı değiştirdiği dönemden bahsediyoruz. O dönemin şarkılarını çalıyoruz ve onların öykülerini anlatıyoruz. Biz önümüzdeki haftada yine şarkıların tarihe düştüğü notlarla karşınızda olacağız. Bugünkü vedamız 2015 yılından geliyor ve Castle in the Snow'la Kade Bostani'yi dinliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Selim Karakaya, teknik yönetimde Mehmet Müyesseroğlu. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz, şimdilik hoşçakalın.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Baroksaati.
1: TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, Barok Saati programına hoş geldiniz. Yapımda Murat Aydoğdu, teknik yönetmen Türkay Güner ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya. Hepinize güzel bir cumartesi günü diliyoruz. Bu hafta İtalyan barok müziğin hemen hemen son temsilcilerinden biri olan ve klasik dönemin yolunu açan bir besteciden, Giovanni Battista Pergolesi'den bahsedeceğiz ve eserlerinden örnekler dinleyeceğiz. Giovanni Battista Pergolesi, Avrupa müzik tarihinin en kısa ömürlü fakat bu kısacık ömrüne pek çok güzel ve önemli eserler sığdırmış bir bestecisidir. Mozart'ın 36 yıllık ömrüne karşılık Pergolesi sadece 26 yıl yaşamış ve geride gerçekten bir dahi besteciye yaraşır nitelikte eserler bırakmış ve artık barok dönemi de aşarak klasik döneme doğru yol açmıştır. Giovanni Battista Pergolesi 1710 ile 1736 yılları arasında yaşamış bir İtalyan bestecidir diye anlatmaya başlayalım ve söze biraz ara vererek onun si bemol majör violin konçertosunu dinleyelim. Eseri şef Claudio Simeone yönetiminde, İ solisti Venedik Orkestrası eşliğinde violin sanatçısı Bettina Musumeli seslendiriyor.

Ergole ise gerçekten çok özel bir bestecidir. Çok yetenekli ve çok da iyi bir müzik eğitimi görmüş. Henüz 15 yaşındayken Madonna di Loreto Konservatuvarı'na öğretmen olmuş. 21 yaşındayken kilise için bestelediği kutsal oyunun intermezzosu olarak hazırladığı Il Maestro di Musica adlı komik operayla Siciliano Prensi'nin ilgisini çekmiş. Prens besteciye operalar ısmarlamıştır. Birbiri ardına opera besteleyen Pergolesi, en ünlü eseri olan La Serva Padrona'yı 1733 yılında 23 yaşındayken bestelemiştir. Bu opera ayrıca İtalyan opera buffa yani komik opera türünün de ilk örneğidir. Şimdi Pergolesi'nin La Serva Padrona operasının final düetini dinleyelim.

Olimpiyat adlı operasının başarısızlığa uğramasından sonra yeniden kilise müziğine dönen Pergolesi, bu alanda en çok ilgi çeken ve en önemli eseri olan Sabbat Mater'i ölümünden birkaç ay önce tüberküloz tedavisini sürdüğü, 26 yaşında hayatının son günlerini geçirdiği İtalya'daki bir Fransiskan manastırında bestelemiştir. Eser, Pergolesi'nin yazdığı en ünlü dini yapıttır ve bestecinin ölümünden sonra da büyük bir üne kavuşmuştur. Jean-Jacques Rousseau, eserin açılış bölümü için bir bestecinin kaleminden çıkmış en mükemmel, en dokunaklı düet değerlendirmesinde bulunur. Joseph Haydn, Domenico Scarlatti, Antonio Vivaldi gibi ünlü bestecilerin bestelediği bu ilahinin en meşhur olanı ve en sık seslendirileni Pergolesi'nin bestesidir. Şimdi Fa minör Stabat Mater Dolorosa'nın ilk bölümündeki düeti dinleyelim ki eserin en önemli yeri de burasıdır. Eseri şef Bertrand Dobili yönetimindeki Staatskapelle Dresden orkestrası eşliğinde soprano Anna Netrebko ve mezzo soprano Mariana Pizzolatto seslendiriyor.

Pergolesi komik operanın öncüsü olmuş, intermezzo yani küçük ve hafif operalarıyla tanınmış bir besteci. 1731 yılında bestelediği iki oratoryosunun beğenilmesinden sonra Siriano Prensi onu koruması altına aldı ve Napoli'de kilise korosu yöneticisi olarak atadı. 1732 yılında bestelediği ilk operası olan Salustia'nın ardından L'offerta innamorato'yu yani Aşık Kişiş adlı sinfoniyi yazdı. Şimdi bu eseri Camera di Napoli Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Müziğe hiç ara vermeyelim ve Pergolesi'nin Fa majör violonsel ve basso continuo sinfoniyasını Şef Gerard Lass'ın yönetimindeki Il Seminario Musicale Orkestrası eşliğinde violonsel sanatçısı Bruno Kovse'den dinleyelim.

Pergolesi kısacık hayatına pek çok eser sığdırmış önemli bir besteci. Elbette kilise için yazdığı pek çok eseri de var. Şimdi kilise için yazdığı bu eserlerinden biri olan Fa majör misasını dinleyelim. Giuliano Masso'ya ait bir kilise formu olan misanın sözleri İncil'den alınır ve asla değiştirilemez. Katolik kilisesi tören müziği olan misa, Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus ve Agnus Dei gibi bölümlerden oluşur. Misa büyük biçim olarak süiti andırır. Dinliyoruz.

Pergola ise elbette konçerto ve sonat gibi din dışı formlarda da birbirinden güzel eserler besteledi. Bu güzel eserlerinden biri de Sol Majör Flüt Konçertosu'dur. Şimdi Pergolesi'nin Sol Majör Flüt Konçertosu'nu dinliyoruz. Eseri Şef Claudio Simone yönetiminde İsolisti Venedik Orkestrası eşliğinde flütist James Galway seslendiriyor.

Böylece Avrupa müzik tarihinin en genç yaşta ve üstelik veremden hayatını kaybetmiş ama bu kısacık ömrüne rağmen pek çok güzel eser bestelenmiş olmasının yanında opera komik gibi büyük ilgi görmüş bir formun öncüsü olan Giovanni Battista Pergolesi'ye ayırdığımız bu haftaki Barok Saati programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yapımda Murat Aydoğdu, teknik yönetmen Türkay Güner ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel bir cumartesi günü diliyoruz. Hoşçakalınız.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

örgüsü, müziğin dokusu,

Değerli dinleyenlerimiz, bugün sizler için seçtiğimiz son derece ilginç yapıtların başat ortak noktası, sıra dışı elektroakustik müzik örnekleri olmalarının yanında her birinin kullandığı, dahası temel harcı kıldığı çarpıcı ses kaynakları. Neyse ki artık geçmişte kalmış bir yafta vardır. Elektronik müzik soğuktur diye. Oysa tam tersine ne denli hassas konuları çalgı müziğinin yanına yaklaşamayacağı denli sıcak yansıtabildiğini en azından yapımımız ses örgüsünde sizlerle defalarca paylaşma olanağı bulmuştuk. İkinci Dünya Savaşı'nın atom bombasının tarifsiz yıkımını ya da milyarlarca ses zerreciğinden kurulmuş masif sonik anlatıları, doğanın karmaşık iç devinimlerini elektronik ortamın olanakları olmasa öylesi deneyimleyemezdik duysal tasarım alanında. Yine böylesi bir içerikle karşınızdayız. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan ilk örneğimizle başlayalım. Dorothy Hane'nin 2023 tarihli Tintinnabula adlı yapıtı, kelimenin Latince kökeniyle çanlara, çan demetlerinin o uhrevi tınısına işaret ediyor. Daha önceki bölümlerimizde Arvo Pärt'in yapıtlarını anlatırken de kullandığımız bu kavram, bestecimizin eserinde müthiş bir eleştirellikle tarihi bir hesaplaşmayı barındırıyor. Nitekim yüzyıllar boyunca o güzelim çanlar eritilerek metallerinden silahlar, zırhlar yapılmış. Kimi zaman da hadi bu sefer de silahlar dahil nice metal atık eritilerek çanlara harç oluşturulmuş. Dorothy Hane'nin eserinde duyacağınız o derinlikli çan sesleri ise İkinci Dünya Savaşı'nda atılmış ancak Allah'a şükür patlamamış bombaların uzman ekiplerce kesilip patlayıcı malzemesi çıkarıldıktan sonra kalan hacimli metal tüpleri kullanarak çanlar gibi çalınarak kaydedilerek yapılmış. Bestecimizden öğreniyoruz ki bu bombalar genellikle 80 santimetreye 40 santimetre boyunda, 170 kilo ağırlığında, dış cepheleri yaklaşık 1 santimetre olan devasa heyulalar. İnsan öldürmek yerine ses kaynağına dönüştürülmeleri ise bizce çok manidar. Merakla dinliyoruz.

Dorothy Hahn'in Tintina Bula adlı elektroakustik yapıtını dinledik. İkinci Dünya Savaşı'nda atılmış, ancak neyse ki bir okulun, hastanenin ya da yuvanın üzerinde patlamamış bombaların uzman ekiplerce kesilip patlayıcı malzemesi çıkarıldıktan sonra kalan hacimli metal tüpleri çan gibi kullanılarak kaydedilerek yapılmış ve tüm sonik malzemesini bu seslerden devşiren bu çarpıcı eser amaçla araç arasındaki çekişmeli diyalektiği yansıtıyordu. Sıradaki yapıtımız Nikolaus Heyduk'a ait. Simetriade. Kurgu bilim meraklısı ya da sinefil takipçilerimiz bu başlığın Andrei Tarkovski'nin Solaris filminden ya da ona ilham olan aynı adlı Stanislav Lem romanından alındığını tahmin etmişlerdir. Oradaki okyanusumsu yaşam formu ve hafıza arasındaki akıllara durgunluk veren ilişki, Heyduk'un yapıtında da karmaşık bir teknolojik arka planla karşılık buluyor. Elektroakustik ortamda ustalıkla gerçekleştirilen bu akışkan süreyenlik, umarız sizleri de bambaşka evrenlere taşır istendik bir süreliğine.

Nikolaus Heyduk'un 2023 tarihli Simetriade başlıklı elektroakustik yapıtını adını Andrei Tarkovski'nin Solaris filmindeki ya da ona ilham olan aynı adlı Stanislav Lem romanındaki okyanusumsu yaşam formundan alıyordu. Sıra dışı ses kaynakları ve sonik imgelemler üzerine kurulu yapımımız usta besteci Kristina Kubiş'in Born adlı eseriyle sürüyor. Mahir bestecimizin kullandığı başat ses kaynağı ise Almanya'nın 200 pınarlık zengin bir su kaynağı bölgesi olan Paderborn'da yaptığı kayıtlar. Özel mikrofonlar kullanılarak alınan bu seslerin kimi yeraltı kaynaklarından, kimi su altından. Kimileri de pınarın başından ya da beslendiği nehrin kıyısından. Bu sefer de biraz olsun ruhumuzu dinginleştirmesi dileğiyle dinliyoruz bu derinlikli eseri.

Sevgili müzikseverler, TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Ses Örgüsü programındasınız. Yapımcınız Alper Maral ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Bugünkü bölümümüzün odağında sıra dışı ses kaynakları ve sonik imgelemler üzerine kurulu derinlikli elektroakustik müzik örnekleri var. Zaten sizlere dinlettiğimiz toplam Almanya'nın Paderborn şehri başpiskoposluğunca maneviyatla deneysel müziği birleştiren yapıtlar üretmeleri için sipariş verilmiş 10 kompozitörün kotardığı elektroakustik müziklerinden bir seçki. Az önce dinlediğimiz örnek Christina Kubisch'in Born adlı yapıtı, adını ve ses kaynağını Almanya'nın Kuzey Ren-Westfalia eyaletinin Detmold iline bağlı Paderborn ilçesinden alıyordu. Pader Nehri ve kaynak anlamındaki Born sözcükleri eserin ilk temsilinin de gerçekleştirildiği Paderborn Katedrali'nin yanında bulunan yaklaşık 200 kadar su kaynağından devşirilmişti. Sıradaki eserimiz Florian Zwisler'e ait. Düz titreşim. En erken elektronik ses üretim teknolojilerinden biri olan aditif sentezlemeye, yani sinyallerin üst üste yüklenmesiyle ortaya çıkan tını bileşkelerine referans veren bu yapıtta, laboratuvar ortamlarından devşirilen bu müziğin ne denli duru ve dinginleştirici olabileceğinin şahikası.

Florian Zwisler'in düz titreşim olarak çevirdiğimiz elektroakustik yapıtını dinledik. Erken dönem elektronik ses üretim teknolojilerinden biri olan aditif sentezleme yoluyla, yani sinyallerin üst üste yüklenmesiyle ortaya çıkan tını bileşkeleriyle kurulan bu yapıt için laboratuvar ortamlarından devşirilen böylesi bir müziğin ne denli duru ve dinginleştirici olabileceğinin şaikası tanımını kullanmıştık. Umarız sizlere yansıması da öyle olmuştur. Değerli müzikseverler, bugün sizler için seçtiğimiz son derece ilginç yapıtların başat ortak noktası, sıra dışı elektroakustik müzik örnekleri olmalarının yanında her birinin kullandığı, dahası temel harcı kıldığı çarpıcı ses kaynaklarıydı. Kalan dakikalarımızda sizlere dinletmek istediğimiz son böylesi örnek aslında bir ses yerleştirmesinin kaydı. Yani duyacaklarınız sadece sesler ama yapıtın deneyimlenmesi gereken bütünlüğü ancak içinde yer aldığı mekana koşut. O da sözü geçen Bartolomeo Şapeli. Jüpiter'in bir uydusundan gelen sinyalleri bu mekana yayan bir düzenek, içinden geçen dinleyicileri, daha doğrusu tüm duyularıyla bu bütünlüğü deneyimleyen alımlayıcıları kim bilir nasıl etkiliyor olmuştur. Sizleri de bir süreliğine evrenin bu noktasına yönlendirebilmesi umuduyla Florian Hartlieb'in Genie Chapelle adlı kompozisyonuyla bugünkü yapımımızı sonlandırırken haftaya aynı gün ve saatte daha güzel ve barışçıl bir dünyada tekrar buluşabilmek dileğiyle her zamanki kapanış anonsumuzu yapıp huzurlarınızdan ayrılalım. Ses örgüsünden sorumlu yapımcınız TRT Radyo 3'ten tanıdığınız Alper Maral ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Her zamanki gibi her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Hoşça kalın.

örgüsü, müziğin dokusu,

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

Değerli dinleyenler, Ankara Radyosu yapımı Sibirya'dan Karpatlara programımızın bu haftaki bölümünde Rus Piyano Okulu'nun yaklaşık 70 yıllık gelişim serüvenine birlikte tanıklık ediyoruz.

Dinlediğiniz eser Alexander Scriabin'in Opus 8 12 numaralı etüdüydü. Bu kayıt bestecinin 1910 yılında Moskova'da dönemin en gelişmiş icra kayıt sistemlerinden biri olan Weltminyon için bizzat gerçekleştirdiği tarihi yorumlarından biriydi. Özel piyano rulolarına kaydedilen bu performanslar hiç şüphesiz Scriabin'in benzersiz tekniğini ölümsüzleştiren çok değerli müzikal belgeler. Rus piyano okuluna ayırdığımız bu bölümü Scriabin'in teknik açıdan son derece zor ve bir o kadar da hayranlık uyandıran bu eseriyle açmak istedik. Bu kez aynı etüdün büyük piyanist Vladimir Horowitz tarafından gerçekleştirilen yorumuna 1968 yılına ait bir kayıttan tanıklık ediyoruz.

Güç, kontrol ve şiirsel anlatım. Scriabin'in 12 numaralı etüdünü Vladimir Horowitz'in olağanüstü yorumlarından biriyle dinlediniz. Sıradaki eserimiz bir diğer Rus besteci Mili Balakiryev'in bir Çerkez halk dansından esinlenerek kaleme aldığı İslamey, namı diğer Doğu Fantezisi. Üç ana bölümden ve teknik açıdan karmaşık çok sayıda pasajdan oluşan İslamey, Rus piyano okulunun dünya müzik tarihindeki seçkin yerini tescilleyen güçlü bir eser. Eser son derece zor dedik. Öyle ki Alexander Scriabin bu eseri icra ettiği sırada sağ elini sakatlar. Şimdi İslamey'i Julius Katchin yorumundan dinliyoruz.

Balakirjev'in İslamey başlıklı eserini Julius Katchin seslendirdi. Sırada Rus romantizminin en güçlü temsilcilerinden Sergei Rachmaninov'un iki unutulmaz prelüdü var. İlk olarak bestecinin henüz 19 yaşındayken yazdığı Opus 3 2 numaralı Do diyez minör prelüdü, hemen ardından güçlü ritmik yapısıyla Opus 23 5 numaralı Sol minör prelüdü dinleyeceğiz. Fan Clyburn sizlerle.

Sergei Rachmaninov'a ait 2 numaralı do diyez minör ve 5 numaralı sol minör prelütleri piyanist Van Cliburn yorumluyordu. TRT Radyo 3'te Rus piyano geleneğini ele almaya devam ediyoruz. Sıradaki bestecimiz Alexander Glazunov. Rus bestecinin senfoni orkestrası için 1894 yılında kaleme aldığı Opus 47 1 numaralı konser valsinin piyano için yazılan versiyonunu sanatçımız Pia Tengstrand seslendirecek.

Alexander Glazunov'un Opus 47 1 numaralı konser valsinin piyano için yazılan versiyonunu sanatçımız Peer Tengstrand seslendirdi. Değerli dinleyenler, Rus piyano okulunu diğer ekollerden ayıran en önemli özelliklerden biri yalnızca üstün teknik maharet değil, aynı zamanda zengin ses rengine ve anlatım gücüne verdiği önemdir. Zarif piyano minyatürleriyle tanınan Rus besteci Anatoly Liadov'un 1898 yılında kaleme aldığı bir barkarol var sırada. Fa diyez majör tonundaki bu eseri piyanist Olga Salavieva seslendiriyor.

Anatoly Lyadov bestesi 44 eser sayılı Barkarolu Olga Salavieva yorumundan dinlediniz. Büyük besteci Piotr Çaykovski, yakın dostu Nadejda von Meck'e yazdığı bir mektubunda şu düşünceleri aktarır. Rus kırsalını her şeyden çok seviyorum. Pencerem sonsuzluğa uzanan engin bir manzaraya açılıyor. Her şey öylesine güzel ve öylesine geniş ki insan bu sonsuz ufuklarda gerçekten nefes alabildiğini anlıyor. Besteciden sizler için seçtiğimiz eser Opus 59 Dumka, diğer adıyla Rus Kırsal Manzarası. Sanatçının 1886'da bestelediği ve Fransız piyanist Antoine Marmontel'e ithaf ettiği bu çalışmayı Aksana Yablonskaya yorumluyor.

Çaykovski'nin Dumka Rus Kırsal Manzarası eserini Aksana Yablonskaya yorumladı değerli müzikseverler. Sıradaki eserimiz bir tokkata. Sergei Prokofiev imzasını taşıyan Reminör tonundaki 11 eser sayılı bu çalışmayı dinlemek üzere Byron Jennings'e kulak veriyoruz.

Prokofiev'in Toccata türündeki piyano eserini Byron Janis seslendirdi. Rus besteci Felix Blumenfeld'in Opus 36 Sol El için etüdü, tek bir elin maharetini ortaya koyan kusursuz bir virtüözlük örneği değerli müzikseverler. Dinlerken çoğu zaman müziğin yalnızca sol el tarafından icra edildiğini fark etmek oldukça güçtür. Bu bölümün son eserini seslendirmek üzere Leon Fleischer radyolarınızda.

0: Felix Blumenfeld'in Opus 36 Sol El için etüdünü Leon Fleischer yorumuyla dinlediniz. Değerli dinleyenlerimiz, bu bölümde Rus kompozitörlerin piyano için yazdığı eserlerle karşınızdaydık. TRT Ankara Radyosu'ndan yapımcınız ben Volkan Koray Aytürk, ses almada Seval Köksal ve teknik yapımda Ahmet Engin. Bir sonraki programda yeni besteciler, yeni eserler ve yeni hikayelerle sizlerle tekrar buluşmayı diliyoruz. Esen kalın.
1: Sibirya'dan Karpatlara.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Radyo 3. Yankılı Sokak. Hazırlayan ve sunan Can Karadoğan.

Merhaba sevgili dinleyenler, Yankı Sokağa hoş geldiniz. Bugün açılışı ABD'li topluluk Counting Crows ile yapıyoruz. Grup 1993 tarihli ilk albümü August and Everything After'da akustik gitarları, Hammond org dokularını ve Adam Duritz'in anlatıcı vokalini 90'ların alternatif rock estetiğiyle buluşturuyor. Albümün açılış parçası olan şarkı, gençlik, aidiyet ve insanın yaşadığı yere yabancılaşması arasında dolaşan bir hikaye anlatıyor. Counting Crows'dan dinliyoruz, Round Here.

Counting Crows dinledik, Round Here. Şimdi İskoçya'ya uzanıyoruz. Belle and Sebastian, 1998 tarihli The Boy with the Arab Strap albümünde akustik enstrümanlar, piyano ve hafif ritmik dokularla grubun kendine özgü indie pop dünyasını kuruyor. Stuart Murdoch, şarkının adının birlikte turneye çıktıkları İskoç grup Arab Strap'a bir selam olduğunu söylüyor. Şarkının ardında ise kronik yorgunluk nedeniyle turne hayatının ve eğlencenin dışında kalmış hissettiği günler var. Belle and Sebastian'dan dinliyoruz The Boy with the Arab Strap.

Bell and Sebastian'dan dinledik The Boy with the Arab Strap. Şimdi ABD'ye dönüyoruz. Yo La Tengo 2000 tarihli And Then Nothing Turned Itself Inside Out albümünde önceki çalışmalarındaki gürültülü gitar katmanlarını büyük ölçüde geride bırakıp daha sakin, yakın ve boşluklu bir kayıt estetiğine yöneliyor. Dinleyeceğimiz parça iki insanın birbirine yaklaşmasının neredeyse bir hatırayı yeniden anlatır gibi sıcak ve sade bir dille aktarıyor. Yo La Tengo'dan dinliyoruz Our Way to Fall.

Yola Tango'dan dinledik Our Way to Fall. Şimdi Avustralya'ya uzanıyoruz. The Church, 1988 tarihli Starfish albümünde katmanlı gitarlar, geniş ambiyanslar ve neopiskedelik dokularla grubun en karakteristik ses dünyalarından birini yaratıyor. Dinleyeceğimiz parça, gece, şehir ve belirsizlik duygusunu birbirine karıştırarak rüyayla gerçek arasında asılı kalmış bir atmosfer kuruyor. The Church'ten dinliyoruz Under the Milky Way.

The Church'ten dinledik Under the Milky Way. Sırada R.E.M. var. Grup 1992 tarihli Automatic for the People albümünde daha içe dönük bir müzikal dile yöneliyor. Mike Mills'ın piyanosu ve Michael Stipe'ın sakin vokali üzerine kurulan bu parça, gençlik yıllarından kalan bir anıyı yıllar sonra yeniden hatırlamanın tuhaf güzelliğini taşıyor. Yaz geceleri, arkadaşlık ve zamanın geri getirilemeyen anları. R.E.M'den dinliyoruz Night Swimming.

R.E.M'den dinledik Night Swimming. Şimdi İngiltere'ye uzanıyoruz. Slow Dive'ın ardından Neil Halstead'in kurduğu grup Mojave 3, 1995 tarihli ilk albümünde Dream Pop'un geniş efekt dünyasını country ve folk etkileriyle daha sade bir ses alanına taşıyor. Dinleyeceğimiz parçada yumuşak gitarlar ve ağır ilerleyen tempo, radyodan gelen aşk şarkılarıyla gerçek hayattaki aşkların birbirine karıştığı puslu bir atmosfer yaratıyor. Mojave 3'den dinliyoruz Love Songs on the Radio.

Mojave 3'den dinledik Love Songs on the Radio. Yayınımız Mazzy Star ile devam ediyor. Grup 1993 tarihli So Tonight That I Might See albümünde David Roback'ın geniş reverb'lü gitarları ile Hope Sandoval'ın neredeyse fısıltıya yaklaşan vokalini buluşturuyor. Dinleyeceğimiz parça iki insan arasındaki mesafenin giderek ortadan kalkmasını, sevgi, özlem ve teslimiyet arasında duran zamansız bir atmosfer içinde anlatıyor. Mazzy Star'dan dinliyoruz. Fade into you.

Mazzy Star dinledik, Fade Into You. Şimdi yeniden İskoçya'ya geçiyoruz. The Waterboys 1988 tarihli Fisherman's Blues albümünde önceki çalışmalarındaki büyük rock düzenlemelerine uzaklaşıp keman, mandolin ve akustik enstrümanların öne çıktığı folk geleneğine yöneliyor. Albüme adını veren parça modern hayatın ağırlığından uzaklaşıp daha sade, özgür ve doğayla iç içe bir yaşama duyulan özlemi büyük bir enerjiyle dile getiriyor. The Waterboys'dan dinliyoruz Fisherman's Blues.

The Waterboys'dan dinledik Fisherman's Blues. Şimdi Türkiye'ye dönüyoruz. Fikret Kızılok 1983 tarihli Zaman Zaman albümünde söz ile müziğin birbirine alan bıraktığı gösterişten uzak ama son derece etkili bir anlatım kuruyor. Albüme adını veren parçayı dinliyoruz. Fikret Kızılok, Zaman Zaman.

Secret Kızılok'tan dedik zaman zaman. Şimdi İngiltere'ye uzanıyoruz. Nick Drake 1971 tarihli Brighter Later albümünde akustik gitarını piyano, yaylılar ve incelikli düzenlemelerle çevriliyor. Dinleyeceğimiz parçada Velvet Underground'dan tanıdığımız John Cale'ın piyano ve Hammond org katkıları Drake'in gitarının çevresinde ışıklı ve geniş bir ses alanı oluşturuyor. Nick Drake'in en sıcak aşk şarkılarından biri olan bu parça, bir insanın gelişiyle dünyanın bir anda başka türlü görünmeye başlamasını anlatıyor. Nick Drake'den dinliyoruz Northern Sky.

Nick Drake'den dinledik Northern Sky. Şimdi Talk Talk konuğumuz oluyor. Grup 1986 tarihli The Color of Spring albümünde 80'lerin synthesizer merkezi sesinden uzaklaşmaya başlayarak piyano, org, gitar ve akustik davulların daha belirgin olduğu organik bir prodüksiyona yöneliyor. Tekrarlanan piyano figürü ve güçlü davul ritmi üzerine kurulan parça, başlığında da söylediği gibi hayatın biraz da onunla ne yaptığımıza bağlı olduğunu hatırlatıyor. Talk Talk'tan dinliyoruz. Life's What You Make It.

Talk Talk'tan dinledik. Life's What You Make It. Bu haftaki Yankılı Sokak yayınımızın sonunda şehrimiz İstanbul'a dönüyoruz. 2017 tarihli Kahraman Gölgeleri albümünden bir şarkıyla sizlere veda edeceğiz. Geçmişte kalan bir insanın hikayesine bugünden bakmaya çalışacağım bu parçayla ben de programa küçük bir kişisel not bırakmış olayım. Bendeniz Can Karadağ'dan dinliyoruz. Türkan Yaşarken. Haftaya aynı gün ve saatte yine Yankılı bir sokakta buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: Radyo 3.
1: Saat 17.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye hedefini işaret ederek 86 milyonun birlik ve beraberlik içinde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğini söyledi. Türkiye'nin şaha kalktığını, kardeşliğin yeniden anlam kazandığını belirtti. Tarih yeniden yazılıyor, açın yolları, büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor dedi. Erdoğan terörsüz Türkiye süreciyle emperyalist planları altüst ettiklerini de vurguladı. 25. yılına özel düzenlenen törende AK Parti'ye yeni katılımlar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 milletvekili ve 7 ilçe belediye başkanına daha AK Parti rozetini taktı. Böylece AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 280'e yükseldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadelede gelinen noktanın sahada elde edilen başarıların sonucu olduğunu belirtti. Bakan Güler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Bordo Belediyelerin mezuniyet töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye süreci de elde edilen güvenlik kazanımlarını kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor, dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki yeni atamalar açıklandı. Kuvvet komutanlıklarından 205 general ve amiralin görev yerleri belirlendi. İlk kadın generallerden Armağan Özel Kara Havacılık Daire Başkanı Özlem Karapınar, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı oldu. Tuğgeneralliğe yükselen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı, Merzifon 5. Anajet Üst Komutanlığı'na atandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde arpa ve buğday hasadının %93'ünün tamamlandığını açıkladı. Hasat dönemi sonunda sezonu 140 milyon tonla kapatacağız dedi. Bakan Yumaklı, bu tüm zamanların rekoru olacak ifadelerini kullandı. Suç ve suçlularla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Son 1,5 ayda 51 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 27 ülkeye 110 suçlunun daha iadesi için talep iletildi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde Ankara ve İzmir'de okul servisi ücretleri belirlendi. Yeni tarife ile Ankara'da en kısa mesafe için yıllık ücret 27.332 lira, İzmir'de ise aylık en kısa mesafe ücreti 3.654 lira oldu. Üniversiteye dönüş düzenlemesini bekleyenler için ayrıntılar belli oluyor. YÖK Başkanı Erol Özvar yaklaşık 500 bin kişinin başvurabileceğini açıkladı. Daha önce benzer düzenlemelerden yararlananlar da kapsamda olacak. Kapatılan bölümler için eşdeğer programlara geçiş imkanı sağlanacak. Rize'nin dünyaca ünlü Ayder Yaylası'na ulaşımı kolaylaştıracak projenin önemli bir bölümü tamamlandı. Çamlıhemşin Tüneli'nin 2 kilometrelik kısmı 17 Ağustos'ta hizmete açılacak. Projenin tamamlanmasıyla Ayder'e ulaşım 20 dakika kısalacak. İran'la ABD arasında varılan ateşkesin bitmesine günler kala Hürmüz bilmecesi çözülemiyor. Trump söylemini bir adım daha öteye taşıdı. Yakın zamanda Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak ilan edeceğini söyledi. İran'dan Trump'a tepki gecikmedi. İran dışı

İçişleri Bakan Yardımcısı Gari Babadi, Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla dedi. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail unsurları Filistinlilere yönelik zulümlerine bir yenisini ekledi. Katil unsurlar bir düğüne baskın düzenledi, davetlileri darbetti. İşgalci unsurların Batı Şeria'nın Kusra beldesinde uyguladığı kuşatma da sürüyor. 2 yaşındaki kızını tedavi ettirmek için evden çıkan bir annenin evine dönmesine izin verilmiyor. Spor. Trendyol Süper Lig'de heyecan dün başladı. Son şampiyon Galatasaray sezonun açılış maçında Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı. Ligde bugünse 4 maç oynanacak. Program şöyle: saat 19'da 2 maç var. Kasımpaşa Trabzonspor'la, Tümosan Konyaspor'da Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'u gösterdiğinde de 2 maç futbol severleri bekliyor olacak. Gençler Birliği Fenerbahçe ile Gaziantep Futbol Kulübü de Korendon Alanyaspor'la mücadele edecek. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz. Haberleri sunduk.

0: Garaj.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından, Garaj programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakineci'nin hazırladığı bugünkü bölümümüzde The Rolling Stones, Queen, Aerosmith, Sting, David Bowie, Patti Smith, AC/DC, Bruce Dickinson ve Ozzy Osbourne sizler için hazırladığımız listeden bazı grup ve müzisyenler. Programımızın ilk şarkısı 10 Temmuz günü Foreign Tones isimli yepyeni bir albüm yayınlayan efsane topluluk The Rolling Stones'dan Divine Intervention. Garajdan sesler yükselmeye başladı bilin.

Bir başka efsane grubun hitiyle devam ediyoruz. Queen 50 yıl önce yayımlanan A Day at the Race isimli albümünde yer alan Tie Your Mother Down isimli teklisinin Live at Wembley Stadium isimli konser albümündeki kaydıyla TRT Radyo 3 frekanslarında.

1994 yılında yayımlanan 3. albümleri sonrası gitarist Richard James'in ortadan kaybolmasıyla yok oluşun eşiğine gelen Galli Grup Manic Street Preachers, 1998 yılında yayımladığı ve büyük başarı kazandığı This Is My Truth, Tell Me Yours albümünden You Stole The Sun From My Heart isimli teklisiyle garajda.

Rock and Roll dünyasının gelmiş geçmiş en havalı gruplarından biri olan Aerosmith, 1975 yılında yayımladığı Toys in the Attic albümünden Sweet Emotion'la radyolarınızda.

Sevgili müzikseverler, Garaj programı hakkında düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi ve isteklerinizi sosyal paylaşım sitesi X'te Garaj Rock adresine gönderebilirsiniz. X adresimiz Garaj Rock'a mesajlarınızı bekliyoruz. Garaj'ın ikinci bölümüne Sting'le başlıyoruz. 2019 yılında yayımlanan, daha önceki şarkılarının yeni versiyonlarının yer aldığı My Songs albümünden Message in a Bottle radyolarınızda.

80'li yılların ilk yarısında ortaya çıkan, müzik dünyasını birbirine katan Avustralyalı topluluk Man At Work, Business As Usual isimli debut albümünün açılış şarkısı olan unutulmaz hiti Who Can It Be Now'la TRT Radyo 3 frekanslarında.

Tüm zamanların gelmiş geçmiş en büyük müzisyenlerinden biri olan David Bowie var sırada. 1980 yılında yayınlanan Scary Monsters albümünde yer alan Ashes to Ashes konser kaydıyla radyolarınızda.

Garaj'ın ikinci bölümünü Patti Smith'le bitiriyoruz. 1988 yılında yayımlanan Dream of Life albümünün açılış şarkısı olan People Have the Power.

Sevgili müzikseverler, Garaj programı hakkında düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi ve isteklerinizi sosyal paylaşım sitesi X'te TRT Radyo 3 adresine gönderebilirsiniz. X adresimiz TRT Radyo 3'e mesajlarınızı bekliyoruz. Garajın son bölümüne emniyet kemerlerimizi bağlayarak, sıkı sıkıya tutunarak başlıyoruz. AC/DC 1990 yılında yayımladığı The Razor's Edge albümünde yer alan Money Talks isimli hitinin 1992 yılında yayımlanan Live isimli konser albümündeki kaydıyla radyolarınızda.

Garajda daha da hızlanıyoruz. Bruce Dickinson 1998 yılında yayımladığı albüme adını veren hitinin Scream for Me Brazil isimli konser albümündeki kaydıyla TRT Radyo 3 frekanslarında. Chemical Wedding. The Chemical Wedding.

Hard rock dünyasının unutulmaz hitlerinden biri olan Def Leppard'ın Too Late for Love isimli hiti, Live at the Ledmill isimli konser albümündeki kaydıyla garajda.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Garaj burada sona eriyor. Bu programı sizler için Cumhur Özmakineci hazırladı. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zühal Ergür adına sunucunuz ben Deniz Nuh'un hepinize güzel bir cumartesi akşamı diliyoruz. Sosyal paylaşım sitesi X'teki Garaj Rock adresimize mesajlarınızı bekliyoruz. Sizlere geçen yıl aramızdan ayrılan heavy metal dünyasının parlayan yıldızı Ozzy Osbourne'la veda ediyoruz. Bark at the Moon. Müziksiz kalmayın. Hoşça kalın.

0: Rakosfer.
1: Merhaba değerli müzikseverler, burası Radyo 3, Rakosfer'desiniz. Bu akşam yolculuğumuz 70'lere doğru. Bu bir saat boyunca ben Sena Özden mikrofondayım. İlk şarkı Rainbow'un 1978'de çıkardığı Long Live Rock and Roll albümünden geliyor. Gates of Babylon.

Önümüzdeki haftalar için istekleriniz ve programımızla ilgili önerilerinizi bize TRT Radyo 3 sosyal medya sayfalarımızdan ulaştırabilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. Sırada Love Child'la Deep Purple var.

İki harika şarkı ile ilerliyoruz. Önce Led Zeppelin'in 1979'da çıkardığı Intrude Outdoor albümünden Gizmotron'la süslenmiş In the Evening, hemen ardından UFO'dan Love to Love Rakosfer'de olacak.

1976'da gitarist Tony Iommi'nin prodüktörlüğünde çıkan 7 numaralı Black Sabbath albümünde Gypsy, It's Alright, All Moving Parts ve şimdi dinleyeceğimiz You Won't Change Me gibi harika klasikler bulunuyordu.

Bu programda dinlemeyi en çok sevdiğiniz Judas Priest klasiklerinden biri grubun 78 Stained Glass albümünden geliyor, Beyond the Realms of Death.

Scorpions'un 1974 Fly to the Rainbow albümünden bir şarkı var sırada. Bu şarkı grubun kariyerinin erken döneminden bir örnek olduğu için Wind of Change ya da Still Loving You gibi mega hitlerden çok daha saf ve duygusal bir havaya sahip ve bunda gitarist Ulrich Roth'un da

Sona doğru iki harika şarkı daha dinleyeceğiz. Önce Little Dreamer'la Van Allen, hemen ardından Been Away Too Long'la Uriah Heep, TRT Radyo 3 frekanslarında.

TRT Radyo 3'te bir rekosferi daha birlikte Triumph'dan Blinding Light Show'la bitiriyoruz değerli dinleyicilerimiz. Rekosferi ben Sena Özden hazırlayıp sundum. Sesimizi sizlere Türkay Güner ulaştırdı. Yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.

0: Cazın öteki kahramanları, aranjörler. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunça.
1: TRT Radyo 3'ten merhaba sevgili cazseverler. Geçen hafta davulcu Can Holmbek'in 1997 yılında kurduğu The Claudia Quintet'in 2010 yılına ait Royal Toast albümünden parçalar dinlemiştik. Program Can Holmbek Large Ensemble'ın A Blessing albümünden aynı adlı bestesiyle sona ermişti. Holmbek Large Ensemble'ı 2005 yılında kurdu. Usta davulcu, çağdaş bir besteci ve aranjör aynı zamanda. Genç kuşağın parlak müzisyenlerinden oluşan bu orkestrası, sıra dışı bestelerini ve düzenlemelerini istediği gibi uygulayabildiği kusursuz bir platform. 2005 yılında yayınlanan A Blessing, Large Ensemble'ın ilk albümü ve eleştirmenlerden 5 yıldız aldı. Holmbek'in albümdeki çalışmalarında Maria Schneider, Bob Brookmeyer, Stan Kenton ve Gil Evans'tan Georgi Ligeti, John Adams, Brian Eno, Steve Reich'ın minimalizmine uzanan bir etkileşim zincirini duyabiliriz. Bu parçalardan biri de Folk Mood. Özelliği, piyanoda Gary Versace ile koranglede Dan Willis'in kontrapunktal soru yanıtları üzerine kurulu olması.

Can Hollenbeck Large Ensemble'ın A Blessing albümünden Folk Muhtatlı Hollenbeck bestesini dinledik. Soloları piyanoda Gary Versace, korangle'de Dan Willis yapıyordu. Hollenbeck'in Rem adlı beste ve düzenlemesi değişken tartımlı postmodern bir çalışma. Piyanoda Gary Versace, vibrafonda Matt Moran. TRT Radyo 3'te İstanbul Radyosu yapımı Caz'ın Öteki Kahramanları aranjörler devam ediyor.

Can Holunbek Large Ensemble seslendirdi. Holunbek'in bestesi Rem. Solistler piyanoda Gary Versace, vibrafonda Matt Moran'dı. 2005 yılında yayınlanan A Blessing albümünde yer alan Holunbek'in Abstinence adlı bestesi, tromboncuların öne çıktığı büyük orkestra sound'ının modern bir yansıması. Sololar, trombonda Alan Ferber, piyanoda Gary Versace.

Abstinence, John Hollenbeck'larch Ensemble'ın A Blessing albümünden dinledik. Soloları trombonda Alan Ferber, piyanoda Gary Versace yapıyordu. Albümde Hollenbeck'in aranjör olarak parlak zekasını yansıtan en iyi örnek April'in Reggae. Vernon Duke'un 1933 yılına ait April in Paris adlı şarkısı üzerine bir güzelleme. Tenor saksafonlarda Dan Willis, Tom Christensen, alto saksafonda Ben Cono, piyanoda Gary Versace, surini trompette Laura Frink, klarnette Chris Speed, vokalde Theo Blackman.

2000 yılına ait Quartet Lucy albümünde seslendirilen bu mistik parçanın sözleri, 19. yüzyılda yaşamış Hintli ozan, yazar, Sufi Hazret İnayet Han'ın Aynı adlı kitabından. Vokalde Theo Blackman. Besides the beauty of music, there is the tenderness.

Can Hollenbeck Large Ensemble'ın 2005 yılına ait A Blessing albümünden dinledik. April in Reggae, A Blessing, The Music of Life adlı Hollenbeck bestesiyle sona eriyor. Hollenbeck'in ilk kez

The Music of Life, Can Oğlum Bekle Arch Ensemble'ın 2005 yılında yayınlanan ilk albümü A Blessing, işte bu güzel mistik parçayla sona erdi. Vokalde Theo Blackman'ın sesini duyduk. Can Oğlum Bekle yine aynı yıl Graz Jazz Orkestrası'yla Joys and Desires albümünü yayınladı. Albümün konu ise Oğlum Bekle'in favori şarkıcısı yine Theo Blackman'dı. Graz Jazz Orkestrası, Oğlum Bekle'in yeni büyük orkestra anlayışını ustaca uyarladı. Programın son bölümünde Joys and Desires'dan iki parça yer alıyor. İlki The Bird with the Coppery King Claws. Dinleyiciyi kuş sesleri arasında disonant akorlarla düşsel bir yolculuğa çıkarıyor.

Can Hollenbeck'in Graz Caz Orkestrası ile 2005 yılında Slovenya'da kaydettiği Joys and Desires albümünün açış parçasıydı. The Bird with the Coppery Kid Gloves. Albümden bu hafta

da dinleyeceğimiz son parça Just Like Him adını taşıyor. Karmaşık ve zor ritimleri kullanmayı seven Hallenbeck bu parçada da aynı yolu izlemiş. Üfleme çalgılarının uzun tonları ve Theo Blackman'ın unison vokalini modern cazın senkoplu akıcı temposu izliyor.

Just Like Him. John Hollenbeck'in Graz Jazz Orkestrası'yla 2005 yılında kaydettiği Joys and Desires albümünden dinledik. Gelecek hafta albümün kalan bölümünde buluşmak üzere. Hoşça kalın sevgili caz severler.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hepinize merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofonun başında programı hazırlayan ben Gökçe Bilgiç. Bu hafta vizyona giren yeni filmleri ve sinema dünyasından öne çıkan gelişmeleri konuşacağız. Önümüzdeki bir saat boyunca birbirinden güzel film müzikleri eşliğinde sizlerleyiz. Açılışımızı etkileyici bir savaş filmiyle yapalım. Fırtınadan önce. Gerçek olaylardan ilham alıyor ve İkinci Dünya Savaşı'nın kaderini değiştiren kritik bir ana odaklanıyor. Anthony Maras'ın yönetmenliğini üstlendiği film Normandiya çıkarmasından önce yaşanan kritik 72 saati konu alıyor. Başrolde Andrew Scott ve Brendan Fraser var. Binlerce askerin kaderini belirleyecek bir operasyon bu. Başarılı olabilmeleri bu defa cephede yapılanlara değil, hava tahminlerini yorumlamakla görevli insanların vereceği karara bağlı. Savaşı cepheden çok perde arkasındaki insan hikayeleri üzerinden anlatıyor. Ve bu tarzıyla Robin Williams'ın başrolünde yer aldığı Günaydın Vietnam filmini getiriyor akla. Filmde çalan şarkılar Louis Armstrong'dan What a Beautiful Day, Dem grubundan Baby Please Don't Go ve Martha Reeves and the Vandellas performansıyla Nowhere to Run radyolarınızda. I

Bu hafta vizyonda gerilim severler için çok keyifli bir film var. Above and Below. Meksika'da köpek balığı dalışına çıkan 5 arkadaşın hem denizin derinliklerinde hem de yüzeyde verdikleri hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Köpek balığı tehdidiyle ve denizde geçen gerilimli atmosferiyle insanı içine çeken bu tarz filmleri seviyorsanız sizlere vizyon dışından da bir önerimiz var. Blake Lively'nin başrolünde yer aldığı Karanlık Sular. Film, sörf yaparken dev bir beyaz köpek balığının hedefi olan genç bir kadının kıyıya yalnızca birkaç yüz metre uzaklıktaki küçük bir kayanın üzerinde verdiği hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Lex Casado'nun bu film için coverladığı iki şarkı dinleyeceğiz şimdi. Where Did You Go ve What Is Love radyolarınızda.

Dün vizyona giren Mısır yapımı bir komedi filminden bahsedelim biraz. Kuyumcu. Hikaye ünlü bir kuyumcunun evliliğini kurtarmak için eşiyle birlikte çift terapi

Bu hafta vizyonda Anne Hathaway ve Ewan McGregor'ı buluşturan bir gerilim filmi var. Oak Caddesi'nin sonu. Platt ailesi gizemli bir kozmik olayın ardından kendilerini bildikleri dünyadan tamamen farklı bir gerçekliğin içinde buluyor. Hayatta kalabilmek için birbirlerine her zamankinden daha sıkı tutunmak zorundalar. Yönetmenliğini David Robert Mitchell'ın üstlendiği film, gerilim ve bilim kurgu ögelerini aile dramıyla bir araya getiriyor. İzleyiciyi gizemli bir yolculuğa çıkarıyor. Bizce Oak Caddesi'nin sonu bu haftanın en dikkat çeken filmlerinden.

Dün vizyona giren çok keyifli bir animasyon film var. Paw Patrol, Dino filmi. Minik izleyicileri heyecan dolu bir maceraya davet ediyor. Fırtına nedeniyle dinozorlarla dolu tropik bir adaya sürüklenen kurtarma köpeklerinin tetiklenen yanardağ felaketini durdurmak ve adayı kurtarmak için zamana karşı mücadelesini izliyoruz. Bu mücadeleye ünlü isimlerin film için bestelediği şarkılar eşlik ediyor. Önce Backstreet Boys grubunun filme özel yazdığı ve seslendirdiği Buddle Up, ardından Ava Max'in film için yazdığı Work ve Adam Levine'in serinin ilk filminde çalan şarkısı Good Mood radyolarınızda.

Vizyondaki filmlerin ardından sinema dünyasından güncel gelişmelerle devam ediyoruz. Christopher Nolan'ın son filmi The Odyssey, gişede önemli bir rekora imza attı. Film, The Dark Knight Rises'ı geride bırakarak yönetmenin dünya çapında en çok hasılat elde eden filmi oldu. Gişedeki yükselişini sürdürüyor ve önümüzdeki günlerde bu rekorunu daha da yükseltmesi bekleniyor. Bir diğer haberse Robert Pattinson cephesinden. 2026 tam anlamıyla Pattinson'ın yılı diyebiliriz. The Odyssey'deki performansının ardından başrolünde yer aldığı yeni filmi Primetime'dan da ilk fragman geldi. Gerçek olaylardan esinlenen bu filmde Pattinson, yıllarca Amerika'da yayınlanan To Catch a Predator programının sunucusu Chris Hansen'ı canlandırıyor. Yönetmen koltuğunda Lance Oppenheim var. Kendisinin ilk uzun metrajı bu. Medya, şöhret ve hırs ekseninde ilerleyen hikayesiyle David Fincher'ın yönettiği Sosyal Ağ'ı getiriyor akıllara. O filmde Facebook'un kuruluş hikayesini anlatıyor, başarının bedelini ve yükselişin karanlık tarafını merkeze alıyor. Filmin müziklerinden The White Stripes performansıyla Ball and Biscuits ve Beatles'tan Baby You Are a Rich Man radyolarınızda.

Beyaz Perde'nin ritminde bu haftanın sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Gökçe Bilgiç. Haftaya aynı gün ve saatte yeni filmler, sinema dünyasından gelişmeler ve film müzikleriyle dopdolu bir programda yeniden sizlerle birlikte olacağız. Hepinize keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celayiroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

0: Ayfarak. Hazırlayan ve sunan Osman Yüksel.
1: TRT İstanbul Radyosu'ndan merhaba. Ayfarak başladı. Her hafta olduğu gibi bu programda alfabeden bir harf seçiyoruz ve o harfle başlayan rock gruplarını, sanatçıları sizinle buluşturuyoruz. Bugünkü harfimiz İ. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde kurulmuş bir rock grubu olan Incubus, bugünkü ilk grubumuz oluyor ve Lovehurst'le başlıyoruz.

1991 yılında Kaliforniya'da kurulmuş Incubus'ta olan beraberliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özellikle 1999 çıkışlı Make Yourself albümünde yer alan Drive şarkısıyla dünya çapında büyük bir ticari başarı yakalamış ve geniş kitlelere ulaşmış olan grupta Brandon Boyd'un karakteristik vokali, yenilikçi gitar soundları ve müziklerinde DJ pickuplarını etkili bir şekilde kullanmaları onların imzası haline gelmiştir. 2000'li yılların en etkili rock oluşumlarından biri olarak kabul edilen bu grup, müzikal tarzlarını sürekli yenileyerek ve deneysel yaklaşımlarını koruyarak kariyerlerine devam etmektedir. Dinleyelim.

Incubus bizimle birlikteydi. Şimdi ise programımıza If These Trees Cult Talk grubuyla devam ediyoruz ve Red Forest'la Blow the Sky'ı listemize ekliyoruz. Hemen ardından tekrar beraberiz.

Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, Alfa Rock'tasınız ve Amerikalı enstrümantal post-rock grubu If These Trees Could Talk grubuyla olan beraberliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Müziklerinde vokal kullanmayan If These Trees Could Talk, 3 elektro gitarın yarattığı katmanlı sound, dinamik davul yürüyüşleri ve güçlü bas hatlarıyla adeta kelimeler olmadan hikayeler anlatıyor. Bu melodik ve sinematik atmosfer post-metal sertliğindeki yoğun gitarlarla da harmanlanınca dinleyiciyi derin bir melankoliye ve epik bir yolculuğa çıkarıyor. TRT Radyo 3 frekanslarında dinliyorsunuz.

If These Trees Could Talk bizimle birlikteydi. Bugün Alf Arak'ta ağırlayacağımız son grupsa I Like Trains oluyor ve günün son şarkısı Terra Nova'yı listemize ekliyoruz. Hemen ardından kapanışı yapmak için tekrar burada olacağız.

Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, Alfa Rock'ta bugün Incubus, If These Trees Could Talk ve I Like Trains gruplarını ağırladık ve Alfa Rock sona erdi. Haftaya başka bir harfte görüşünceye dek hoşça kalın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Saat 22. Haberler. Haberleri veriyoruz, ben Ceyhan Buran. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefini işaret ederek 86 milyonun birlik ve beraberlik içinde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğini söyledi. Türkiye'nin şaha kalktığını, kardeşliğin yeniden anlam kazandığını belirten Cumhurbaşkanı, tarih yeniden yazılıyor.

Açın yolları, Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor dedi. Erdoğan, terörsüz Türkiye süreciyle emperyalist planları alt üst ettiklerini de vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 467 oyla kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair yasaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'da 17. Milli İrade Buluşması Terörsüz Türkiye programına katılan Kurtulmuş, çözüm sürecinin FETÖ tarafından akamete uğratıldığını belirtti. Numan Kurtulmuş, 10 yılda gelinen noktayı Türkiye 1 yılda kat etmiştir, bu büyük bir başarıdır ifadesini kullandı. Alihan Kuriş, operasyon öncesi kendi evinde cep telefonunu bıraktı, başka bir adrese geçti. Aranan ikinci evde saklandığı özel bölmede yakalandı. Alihan Kuriş, suç örgütü soruşturmasında bazı belgelerin imha edilmeye çalışıldığı da ortaya çıktı. İstanbul Ümraniye'deki adresteki aramada parçalanarak yok edilmek istenen çok sayıda evrak ele geçirildi. Ayrıca incelemelerde Kuriş ailesinin üzerinde 191 adet gayrimenkul olduğu tespit edildi. Yeni nesil suç örgütleriyle mücadele ulusal ve uluslararası alanda kararlılıkla sürüyor. Bu kapsamda hakkında pek çok suçtan yakalama kararı bulunan bir şüpheli Bakü'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin huzuruna kastedenlere dünyanın hiçbir yerinde güvenli liman yoktur dedi. Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'den Türkiye'ye getirildi. Kurtuluş, iade sürecini bozmak için her yolu denedi ancak Türkiye'nin başarılı girişimleriyle iade edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki yeni atamalar açıklandı. Kuvvet komutanlıklarından 205 general ve amiralin görev yerleri belirlendi. İlk kadın generallerden Armağan Özel, Kara Havacılık Daire Başkanı, Özlem Karapınar, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı oldu. Tuğ generalliğe yükselen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı ise Merzifon 5. Anajet Üs Komutanlığı'na atandı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı. 6 Eylül ilçesiyle Muğla ve Manisa'da çıkan orman yangınlarına ise havadan ve karadan müdahale sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri rüzgarın da etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için sarp arazilerde zorlu bir çalışma yürütüyor. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırı düzenledi. Saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, çok yakında Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim dedi. Bu iddiasına Tahran'ın tepkisi net oldu. Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla denildi. Hürmüz Boğazı konusu iyice bilmeceye dönüşürken, İran 3 pilotunun yaklaşık 6 aydır Katar tarafından esir tutulduğunu duyurdu. Uluslararası Kızıl Aç Komitesi'nden devreye girmesini istedi. Endonezya'nın Flores Adası 7,7 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı, 47 kişi hayatını kaybetti. Sarsıntıda binalar hasar gördü, köprüler sallandı, akarsular taştı, deniz seviyesi değişti. Onlarca artçı sarsıntı meydana gelirken korku dolu anlar yaşandı. Haberleri sunduk.

Eski ve yeni dünya elektronik müzik ikliminin romantik, eğlenceli ve dinlendirici parçalarıyla yüklü yeni Seyri Sefer Günlüğü bölümünden merhaba. Keşfedilecek birçok melodiyle dolu Mavi Sarı Serüven başlıyor. Programı hazırlayan Mehmet Biner, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, ben Selvi Karakoç, yayın, yapım ve iletimde emeği geçen arkadaşlarımızla birlikte Ankara Radyosu stüdyolarından bütün dinleyicilerimize keyifli bir cumartesi geçiriyoruz.

Brighton elektronik müzik sahnesinden JT Vig, tazelenme, değişim ve umut hissiyle dolu melodilerle ilk konuğu oldu programımızın. Yapımcının 8 yıllık müzik serüveninin ardından çıkardığı bu çalışma, albümün adıyla uyumlu olarak yeni başlangıçların getirdiği ferahlatıcı ve yüksek enerjiyi taşıdı. Albümden Canopy ile başladı. Şimdi Organic House ve Folktronica sahnesinin dikkat çeken projelerinden biri olarak tanınan Turanasi, ülkesi Şili ve Ant Dağları coğrafyasının esintileriyle kaplıyor dört bir yanı.

Sanatçıyı, geçmiş çalışmalarının seslerini günümüze taşımak adına hassas dokunuşlarla yenilediği özel bir koleksiyonla ağırlıyoruz. Ağustos başı yayımlanan albümden Halli Habib, Mavi Sarı Serüveni hareketlendiriyor. Ardından mikrofonumuz Fransa'ya dönüyor ve Marc Olan'la Olivier Libo'dan oluşan proje Nobel Bach'la yeniden karşılaşıyoruz. Kült haline gelmiş şarkıları orijinal sertliklerinden soyup bir yaz rüyasına dönüştüren grup bu kez bir synthpop efsanesi Depeche Mode klasiğiyle duyuruyor sesini. Nouvel Vague'ın Bossa Nova'nın hafifliğiyle kapladığı parça Never Let Me Down Again'e kulak veriyoruz.

caz ve vintage soul tınılarından aldığı ilhamla büyüleyici sisli ve harmonik besteler yapan Alman ikili Slackbox yeni teklisiyle seyir sefer günlüğü sınırlarından giren bir diğer isim oluyor. Bernd Kunz ve Peter Heiferstadt'tan oluşan ikili Nürnberg New Jazz sahnesine yakışan sıcaklıktaki 17 Temmuz tarihli teklisi Tears in the Mirror'la katılıyor programımıza. Sonra Nijerya'nın zengin Afropop kökleriyle Kuzey Amerika'nın R&B ve soul ögelerinden oluşan seslerle Nijerya asıllı Kanadalı yapımcı The Honest Guy sırayı devralıyor. Bu dakikaları sanatçının Afrobeat'in karakteristik özellikleriyle parlatılmış son albümünün ışıltılı ritimlerine teslim ediyoruz. Please Don't Leave It.

Amsterdam Neo Soul sahnesinin şiirsel sesi Latanya Alberto, uzun zamandır beklenen ilk stüdyo albümüyle katılıyor Seyir-i Sefer günlüğüne. Kadın dayanışmasını ve duygusal güvenliği albümünün merkezine alan şarkıcı, narin melodilerin orkestral yaylılar ve afrocaz ritimleriyle buluşmasıyla ruhumuza damlıyor. Albümden Neo Soul şaheseri Windows to the Soul'u dinliyoruz. Hemen sonra London Kong stüdyolarında retro mikrofonlar

Sinyaller ve analog klavyelerle kaydedilen melodiler zamanda bir yolculuğa sürüklüyor mavi sarı serüveni. Beller doğumlu soul ses, Cat Eaton, Carol King ve Stevie Wonder geleneğini çağdaş İngiliz ruhuyla buluşturan zamansız albümüyle çıka geliyor. Albümden bir dönüm noktasına gelindiğinde sorulan soruya odaklanan parça What Happens Now duyuluyor.

İtalyan elektro swing, lounge ve bossa nova sahnesinin önde gelen figürlerinden Bebo Best, projesi Super Lounge Orkestra ile deniz kıyısı şarkılarından biriyle konuğumuz oluyor. Kolektifin vintage jazz ve funk ruhunu modern elektronik ritimlerle buluşturduğu son albümüne göz atıyoruz. Albümden seçtiğimiz parça Teu Corpo, cumartesi gecesine son derece renkli, dinamik ve iyimser bir şehir enerjisi taşıyor.

Robert Glasper ve Mark Juliana gibi dev isimlerin de eşlik ettiği albümden dinleyeceğimiz Never Calm Down, sade ritim kurgusu ve son derece berrak ve dingin bir caz atmosferi taşıyor radyolarımıza. Daha sonra İngiliz alternatif sahnesinin çok yönlü isimlerinden müzisyen ve görsel sanatçı Rollo Doherty su gibi akıcı ritim kurgusuyla konuk oluyor programımıza. Island grubunun solisti olarak tanıdığımız şarkıcının kız arkadaşının kıvırcık saçlarından ilham alarak yazdığı ve ona armağan ettiği tekli duyuluyor. Florida doğasının sesleriyle yaz akşamlarının rehavetini Waterfall'la hissediyoruz.

Bu haftayı 90'ların sonunda Bristol çıkışı trip hop akımının sinematik ve duygusal isimlerinden biri olan Alpha ile noktalıyoruz. İngiliz ikilinin kurgusuyla dinleyiciyi içsel bir sorgulamanın hüznüne çeken 27 Temmuz tarihli tekli Holding On To Nothing son parçamız oluyor. Haftaya yepyeni parçalarla tekrar görüşmek üzere TRT Radyo 3 Ankara Radyosu yapımı Seyri Sefer günlüğünü hazırlayan Mehmet Dinar, ses kayıtta Ayşe Koyinci, mikrofonda ben Selvi Karakoç,

TRT Radyo 3'te yayınlanan Dalga Sesleri programından tüm dinleyicilerimize iyi geceler dileriz. Latin caz müziğiyle derlediğimiz repertuarımızın ilk sırasında Tanya Maria'nın 2000 yılında çıkardığı Happiness albümünden bir parça var. Cry Me a River.

Şimdi de yazarlığı, şairliği, besteciliği, gitaristliği ve yorumculuğuyla 10 parmağında 10 marifet olan Chico Buarque ve sevilen bossa nova yorumcularından Nara Leao'dan bir parça dinliyoruz. João e Maria.

Sırada Milton Nascimento, Dijavan, Adriana Calcanhotto ve Bebel Gilberto gibi birbirinden değerli isimlerle çalışmış, Brezilya popüler müziğinin 1980'lerden bu yana önemli isimlerinden biri olan Celso Fonseca'nın en çok bilinen uluslararası iki albümünden biri olan Here We Go She Hugh'dan bir parça var, Bella.

Dalga Sesleri 36 albüme imzasını atmış ve ayrıca 52 albümde yer almış Simone ile devam ediyor sevgili dinleyenler. Bayana da Jem albümünden bir parça seslendiriyor. Atlantida.

Şimdi de Brezilya'nın Davudi seslerinden 2013'te kaybettiğimiz Emilio Santiago'nun Antonio Carlos Jobim bestelerinden derlediği albüm serilerinden Antonio Carlos Jobim Doğuş albümünden bir parça dinliyoruz. Você vai ver.

Emilio Santiago'yu dinledikten sonra sırada bir düet var. Latin Jazz Fusion'ın hatırı sayılır temsilcilerinden Flora Purin ve George Duke yorumluyor. Yana Amina.

Şimdi de Lounge ve Bossa Nova müziğiyle tanınan 1986 yılında kaybettiğimiz tuşlu çalgılar ustası Walter Wanderley'den bir parça dinliyoruz. Cried, Cried.

Sıradaki parça Brezilya müziğinin en önemli yorumcularını misafir eden Influencia do Jazz albümünde Carlos Lira'nın yorumladığı albüme ismini veren parça.

0: se livrar. Está barabadão da influência do jazz.
1: Bossa Nova'nın öncülerinden João Gilberto'nun kendi gibi müzisyen kızı Bebel Gilberto'nun seslendirdiği parça var sırada. Bananeira.

TRT Radyo 3'te yayınlanan Dalga Sesleri programının son parçasını Bossa Cucanova'dan dinliyoruz. Tu Voltando. Teknik yapımda Erol Doğu'yla Dalga Sesleri'ni dinlediniz sevgili dinleyenler. Bir sonraki Dalga Sesleri programında buluşmak üzere, hoşça kalın.

Dalga Sesleri. Hazırlayan ve sunan Banu Kunt Işık.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

kiss you goodbye. Don't worry, for in my heart you will always

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Estonyalı besteci Ester Magil'in orkestra için Bukolik başlıklı eserini ve Sergei Rahmaninov'un Opus 40 Sol Minör 4. Piyano Konçertosunu dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne İsveç'in modernist bestecilerinden Lars Johan Werle ile başlıyoruz. Bestecinin Petrarca'nın şiiri üzerine koro için kaleme aldığı 292. Sone adlı parçasını Mogens Dahl yönetimindeki Jutland Oda Korosu seslendiriyor.

Lars Johan Werle'nin 292. Sone adlı parçasını Mogensal yönetimindeki Jutland Oda Korosu'ndan dinledik. Giovanni Antonio Piani'nin 1712 yılında yayımlanan Opus 1 Keman Sonatları dizisinden ikinci sonatla devam ediyoruz.

Giovanni Antonio Piani'nin 1712 tarihli Opus 1 Keman Sonatları serisinden ikinci sonatı dinlediniz. Chopin'in Ferdinand Herold'un Ludovico adlı operasından bir tema üzerine solo piyano için bestelediği giriş ve varyasyonlar var sırada.

Chopin'in Ferdinand Herold Operası, Ludovic'ten bir tema üzerine bestelediği giriş ve varyasyonları piyanist Ludmila Ahelov seslendirdi. Estonyalı çağdaş besteci Esther Magil'in orkestra için kaleme aldığı bukolik başlıklı eseriyle devam ediyoruz.

Sonya'nın başarılı kadın bestecilerinden Esther Magen'in Bukolik başlıklı eserini Arvo Vollmer yönetimindeki Estonya Ulusal Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Wolfgang Amadeus Mozart'ın flüt ve yaylılar için Köhel 285B Do majör flüt kuarteti var sırada.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 285B Do Majör Flüt Kuartetini dinlediniz. Barok dönem bestecilerinden Robert de Vise'ye ait 1686 tarihli 6 kısa dans bölümünden

çok dönem bestecisi Robert De Vise'nin Re minör 9 numaralı süitini Kanun ailesinden bir çalgı olan Cimbalom'da Komali Akakbo'dan dinledik. Sergei Rahmaninov'un 4. piyano konçertosu var sırada. Solist Jean-Yves Thibaud'de.

Sergei Rachmaninoff'un Opus 40 Sol Minör 4. Piyano Konçertosunu solist Jean-Yves Thibaudet ve San Francisco Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Georg Friedrich Händel'in Opus 6 La Minör 4 numaralı Konçerto Grossosu'yla devam ediyoruz.

Friedrich Händel'in Opus 6 La minör 4 numaralı Concerto Grossos'unu Academia Bizantina topluluğu seslendirdi. Romantik dönemde piyano eserleriyle ünlü olan Amerikalı besteci Louis Moreau Gottschalk'ın Pasquinade başlıklı parçası var sırada.

Ambasadör topluluğu barok dönem bestecisi Jan Dismas Zelenka'nın Fa majör süitini seslendirdi. Franz Liszt'in 1850 yılında yayımlanan Liebesträume adlı 3 parçadan oluşan serisinden en popüler olan La bemol majör 3 numaralı eser var sırada.

Julius Röntgen'in 1930 yılına ait 8. senfonisini soprano Robert Alexander ve Hollanda Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü Yaylı Çalgılar Dörtlüsü olarak Paris Konservatuarı mezunları tarafından 1900